Dream Türk'ü HD olarak TürkSat 4A uydusundan, dreamtürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

papatyaların kokması için ölmesi gerekirmiş. Bir ölüm bir insanı ancak bu kadar güzel kandırabilir. Bir insanı ancak bu kadar güzel bekletebilir. Ve bir ölüm kendini ancak bu kadar güzel

0: ki varsın yanımda.
1: Dream Türk'ü HD olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal

lower setting.

istemiyor. Bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan. Cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor. Bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Dan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Dan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

giden gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi.

0: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
1: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
0: Ha, yolüstü bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
2: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
1: Kolay gelsin.
5: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
6: Aslında biz onlara gidiyoruz.
7: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
8: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
9: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
10: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
9: Yok mu bunun bir çaresi?
11: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
12: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
13: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
5: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
6: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
4: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
7: Pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle.
8: Yok başka hayalim.
7: 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
9: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, ben Onur Kırış. Her zaman olduğu gibi yine geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok istek alan 10 video klibi geri sayacağımız DreamOn'la karşınızdayım. Bugün açılışımızı üzülmedim ki diyen Semicenk yapıyor.

0: İlk ay sipahi yükselişe geçiyor ve bu hafta 9 numarada karşımıza çıkıyor. Olsun.
1: Olsun. Vakit dolar göçer bu can bir anda. Koşar yine sana gün bir olunca. Yapamam.

Listemizin tam ortasına geldiğimizde ise gerek sesiyle gerek güzelliğiyle her zaman takdir toplayan Derya Ulu'yu görüyoruz. En yenisi Hani ile 5 numara.

Türk pop müziğinin ikonik isimlerinden Hande Yener ve alternatif müziğin dikkat çeken grubu Madrigal'in ortak çalışması Ego bu hafta 4 numarada karşımızda.

Siz de en sevdiğiniz video klibi bu listede görmek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
6: Müziğin enerjisi yükselmeye devam ediyor. Deşarj yeni bölümünde yine dop dolu geliyor. Bu hafta Deşarj'da kendine has tarzı ve enerjisiyle dikkat çeken Baran Mengüç bizimle.

0: başlıyor.
1: Samimi sohbeti ve en sevilen şarkılarından oluşan video klipleriyle keyifli bir bölüm sizleri bekliyor.
2: Bu şarkıları yazarken ki bir hissiyatını öğrenmek istiyorum. Özellikle Kıyamam'dakini.
3: Ben mutsuz olduğumda şarkı yazamıyorum. Herkes öyle yapar, ben onu yapamıyorum. Çok mutluysam ve gerçekten bir şeyler yolunda gidiyorsa ben çok iyi şarkı yazarım.
2: En hızlı yazdığın şarkı hangisi, hatırlıyor musun? Böyle cilveli. Bir oturduğunda, cilveli mi? Kaç dakika ya da kaç saat?
3: Vallahi askerde nakaratı bitti onun.
2: Çok güvendiğim bir şarkı vardı. Sosyal medyaya yükledin ama sonrasında istediğim bir güzel geri dönüş olmadı.
3: Bence Ayyaş daha fazla patlayabilirdi. Sosyal
2: daha nasıl patlayacak?
3: Yani daha fazla olabilirdi. Paran. Mega olabilirdi.
2: O dönem yok, sizle mega tut sizle kalktık.
3: Öyleydi ama mega olabilirdi.
1: Deşarj Baran Mengüç Özel, Çarşamba saat 14'te Dream Türk'te.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
5: Kredi? Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
6: Serhat.
7: Nejat'la ilgili her şeyi bilirsin. Ne var Nejat'ın elinde?
8: Uyan!
9: 3, 2, 1.
10: Azra gelse affeder misin?
7: Bitti bu iş. Herkes çok iyi olacak. En çok da sen.
6: Serhat hayır. Beni biraz olsun seviyorsan yapma, hayır.
7: Sen hayatımdaki her şeyden daha çok seviyorum. Ben artık sır istemiyorum hayatımda.
11: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle cumartesi akşamı Kanal D'de.
12: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralı. Çok her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCMYatırım. Geleceğime yatırım. Satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.
0: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
5: Müziğin enerjisi yükselmeye devam ediyor. Deşarj yeni bölümünde yine dop dolu geliyor. Bu hafta Deşarj'da kendine has tarzı ve enerjisiyle dikkat çeken Baran Mengüç bizimle.

0: Savaşçı.
1: Samimi sohbeti ve en sevilen şarkılarından oluşan video klipleriyle keyifli bir bölüm sizleri bekliyor.
0: Bu şarkıları yazarken ki bir hissiyatını öğrenmek istiyorum. Özellikle Kıyamam'dakini.
2: Ben mutsuz olduğumda şarkı yazamıyorum. Herkes öyle yapar, ben onu yapamıyorum. Çok mutluysam ve gerçekten bir şeyler yolunda gidiyorsa ben çok iyi şarkı yazarım.
0: En hızlı yazdığın şarkı hangisi, hatırlıyor musun? Böyle cilveli. Bir oturduğunda, cilveli mi? Kaç dakika ya da kaç saat?
2: Vallahi askerde nakaratı bitti onun.
0: Çok güvendiğim bir şarkı vardı. Sosyal medyaya yükledin ama sonrasında istediğim bir güzel geri dönüş olmadı.
2: Bence Ayyaş daha fazla patlayabilirdi. Sosyal
0: daha nasıl patlayacak?
2: Yani daha fazla olabilirdi. Param. Mega olabilirdi.
0: O dönem yok, sizle mega olabilirdi. Sizle kalktık.
2: Öyleydi ama mega olabilirdi.
1: Deşarj Baran Mengüç Özel, Çarşamba saat 14'te Dream Türk'te.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatı 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış Pırlanta.
3: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
4: Gerçek bazen görünmez olur.
1: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
5: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Via Karavan deşarjı sunar. Via Karavan.

0: Herkese merhabalar. Senin kanalın Dream Türk'te başlayan program Deşarj. Hanımlar, beyler ve gençler, herkese hoş geldi ve sefalar getirdi. Her hafta popüler isimleri sizlerle birlikte buluşturuyoruz, biliyorsunuz. Hemen hatırlatalım. X ve Instagram'da Dream Türk TV ve Refiksel olarak bizi takip alabilirsiniz. Melis bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altında yorumlarda buluşuyoruz. Şimdi her hafta popüler isimleri sizlerle buluşturuyoruz. Yaklaşık 2 sezon önce konuğumuzdu. Popüler müzik dünyasına adım attığı dönemlerde bir yıldız doğuyor dedik ve dikkatimizi öyle bir çekti ki çıkardığı şarkılar, video klipler, tarzı, dansı, bunları çoğaltabiliriz. Ve 2 yıl sonra o kadar güzel işler yaparak zirveye doğru tırmandı ki kendisi. Şimdi başarılarını ve müzik hayatını konuşmaya başlayacağız. Baran Mengüç'le birlikte. Hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: Valla bomba gibiyim. Senin başarılarını görünce çok mutlu oluyoruz Baran ya. Çünkü ilk geldiğindeki o anı hatırlıyorum da.
1: 2 sene.
0: İki sene oldu.
1: 2023 mi?
0: Evet.
1: Ekim 23.
0: İlk böyle güzel şarkılarını bize sunmaya başlamıştın. Evet. Popüler müzik dünyasında biri geliyor alttan.
1: Evet.
0: Ama kim geliyor bu? Böyle bir merak etmiştik ve o dönemden bu döneme çok güzel işlere imza attın, onu söyleyebilirim. Evet. Hem video kliplerinle hem şarkılarınla, dansınla söyleyecek bir lafımız yok zaten.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok güzel işler yapıyorsun. Yine yepyeni bir şarkın. Karaçalı'yla geçtiğimiz haftalarda müzikseverlerle buluştun ama öncesinde yine bizi böyle şaşırttığın, video kliplerine konuşturduğun güzel işler var. Önce son itinle başlamak istiyorum.
1: Karaçalı'dan başlayalım. Evet. Olur. Nasıl başlayalım?
0: Böyle bu taraflara doğru öyle gidelim. Mesela neden video klip çekmedin? En çok
1: neden
0: merak ettiğimiz konu.
1: Neden video klip çekmedik? Şimdi hem zaten Karaçalı sürecinde aslında şöyle. Benim Karaçalı'yı yapış dönemimde Karaçalı ve haricinde ben 4 tane daha şarkı yaptım. Cilvelim çıktıktan 2 hafta sonra veya 3 hafta sonra bilemedin. 4 hafta değil, o kadar değil ama o süre zarfında ben bir kampa girdim. Albüm kampı gibiydi aslında. O kampta bir hafta içerisinde ben 4-5 tane şarkı ürettim. Sonra dedim ki bu albüm olmamalı, bunlar single çıkmalı. Derken ben Karaçalı'nın tarihini ekibimle beraber koydum. İşte ondan sonraki çıkacak şarkıların da tarihi konuldu tabii ki. Ve o süre zarfında dedik ki Karaçalı'ya bence konserde bir şey yapalım. Live. Çünkü konserlerim başlıyordu o süre zarfında. Dedik ki konserde buna güzel bir klip yapalım. Ve sonra yayınlayalım.
0: O zaman sürpriz bir konser klibi geliyor olacak.
1: Ya, tabii ki sürprizimiz
0: zaten
1: var.
0: Zaten konserlerin başladı.
1: Konserler başladı. Aynen.
0: Bir üniversitedeydin. Aynen. Oradaki atmosferi gördük. Çok orada süper. Sürprizler yaptın milyonlara.
1: Evet.
0: Bir seslenişim var. Evet. Helal olsun
1: teşekkür
0: ya.
1: Teşekkür ederim.
0: Gurur duyuyoruz seni.
1: Ya,
0: gerçekten gurur duyuyoruz.
1: Yani
0: çünkü böyle başarılı gençler sektörde güzel işler yapınca biz çok mutlu oluyoruz. Çünkü son dönemde müziğin kirlendiğini hissettiğimiz bir şey zaman bu zaman belki de.
1: Evet.
0: İşte artikülasyonu bozuk arkadaşlar, yapay zeka kullanıyorlar. Onu bunu bir harmanlıyorlar böyle bir popüler olma çabası içerisinde ama sizin gibi böyle müziğe değer vermiş ve kıymet vermiş genç arkadaşlarımız her zaman başımızın tacı. Ve çok da iyi işler yapsınlar bence.
1: Teşekkür ederim.
0: O zaman live performanslı bir Karaçalı geliyor olacak.
1: Gelsin.
0: Belki de doğrusunu yapıyorsun, biliyor musun? Çünkü şarkı çok güzel.
1: Uh-huh.
0: Şimdi klip de çok riskli, biliyorsun.
1: Uh-huh.
0: Hani sen klibe bir kompozisyon uyguluyorsun.
1: Uh-huh.
0: Kendi hayat yani düşünceni bir kompozisyonunu klibe uyguluyorsun ama izleyici o şarkıyla o klibi bağdaştıramayabiliyor. Böyle bir live performans.
1: Aslında şöyle, Karaçalı çok fazla ben bir şarkı. Çok fazla ben bir şarkı olduğu için de klipte bunları yani kendimden ne kadar bir şeyler sığdırabilirim, çok fazla şey sığdırabilirim ve çok fazla şey de günün sonunda çok overdose olur yani. O olacağı için ben de dedim ki bu olmamalı. Hani live performans bunun çok daha böyle sonuçta orada bir kalıba uymak zorundasın.
0: Evet.
1: Bir şeyler yani sahnede bir kalıba uymak zorundasın yani. klipte buna uymamak zorundasın. Ama işte şarkı da uymuyor ya. Normalde mesela ben şöyle dengelerim. Şarkılarım mesela Cilvelim. Hani bir yapısı var. Evet, çok sınırların dışında. Ama o kadar da değil. Yani bir kalıbı var. Şarkılarım kalıp içinde olur genelde. Ama kliplerde kalıpların dışına çıkarım. Burada Karaçalı'da zaten kalıpların dışındayım.
0: Dışındasın.
1: Klipte de kalıpların dışında olursam hepten artık yani bambaşka bir dünya yaratabilirdim orada. Orada birazcık sakin kalmayı tercih ettim. Çünkü çıkacak, ya önümüzdeki şarkıları da görmeye çalışıyorum. Yani çıkacak iki şarkım var, onlara da klip gelecek.
0: Belki ve güzel bir taktik olur.
1: Yani onları da görmek, onları da düşünmek lazım. Çünkü yani bir tane şarkı yapsaydım belki %100 fokusumu verebilirdim ama böyle bölüştürmeye çalışıyorum enerjimi. Ya öyle daha doğru geliyor bana.
0: Güzel de oluyor. Aynen. Ama bize o enerjinin tatlılığın çok güzel geçiyor. Evet. Şimdi Karaçalı olmadığı için bir önceki single'ına dönmek istiyoruz. Danslarıyla çok konuşulan ve böyle gençleri gerçekten peşinden sürüklüyorsun sosyal mecralarda. Evet. O dans figürlerine birlikte. Bir cilbelimi ekranlarınıza getireceğiz. Ardından buradayız. X ve Instagram'da yorumlarda buluşuyoruz.

0: Video klip bir harika. Sosyal medyada, özellikle TikTok'ta Baran'ın danslarıyla birlikte halktan çok güzel videolar geliyor.
1: Evet.
0: Bu videoları izlediğindeki düşüncelerini bir öğrenmek istiyorum senin. Çünkü milyonlarca bir videoyu böyle bir yukarı kaydırıyorsundur
1: Sürekli.
0: herhalde.
1: Valla çok tatlı. Askerden geldiğim an direkt akımı başlattık. Ve o kadar güzel reaksiyon aldı ki çok hızlı bir şekilde akımı yapmaya başladılar. Yani normalde hani akımlar belki belli bir zaman sonra patlar. Benimki çok hızlı patlama yaşadı. Ben daha akımı çıkarttığım gibi herkes dans challenge yapmaya başladı.
0: Peki şarkının iyiliği mi yoksa akım mı? Bu son
1: Beraber,
0: dönemde
1: beraber.
0: pik yapıyor şarkıyı.
1: Kesinlikle ikisi de birbirini besliyor. Yani sadece cilvelim dans challenge'sız da çok güzel bir şarkı tabii ki. Ama dans challenge da eklenince işin içinde bence o asıl büyü orada. Çünkü yani ben bu şekilde dans edebiliyorum bu şarkıya. Hadi siz de katılın bana demek aslında bu yani.
0: Çünkü
1: Hani bu şarkıda böyle dans ediliyor demek aslında yani.
0: gençler aslında çok ciddi takip ediyor.
1: Evet.
0: Bakıyorum mesela etrafa, giydiğin kıyafetler, yaptığın hareketler ve o video kliplerdeki uyguladığın o koreografiler gençlerin çok beğenisini
1: Evet.
0: topluyor ve bunun için de çok ciddi çalıştığını biliyorum dansla ilgili. Günde
1: Ya
0: her gün dans ediyor
1: şöyle,
0: musun?
1: şu sıralar konser takvimim yoğun olduğu için her hafta fix 2-3 kez provam oluyor. Dans provalarım. Çünkü yani çok fazla şarkı okuyorum sahnede. Ve o sahnelerin en az %80'inde dans etmeye çalışıyorum. O yüzden şu an provalarım arttığı için tabii ki çok sık yani dans ediyorum. Ya bir
0: Şey...
1: hafta, her gün etmem ama bir hafta içerisinde en az 2-3 kez ederim yani.
0: Harika. Valla yakışıyor da sana.
1: Teşekkür
0: Kliplerde de
1: ederim.
0: çok güzel uyguluyorsun. Konserde de bunu başarmak çok büyük bir marifet. Çünkü hem şarkı söyleyip hem dans etmek iyi
1: Zor.
0: bir performans gerekiyor. Yani diyaframını iyi kullanman
1: Evet.
0: gerekiyor. Bunu en iyi şekilde yapıyorsun ki insanlardan çok güzel bir alkış alıyorsun. Şimdi bu güzel iki şarkıyı çıkardın ama bundan sonra da gelecek olan şarkıların var. İşte o albüm dediğin dönemde tek tek çıkarmaya başladın. Biraz onlardan da bahsetmek istiyorum. Aslında şarkıların tamamını dinledim. Bir şarkı var ki aslında Baran Mengücü'nün tekrardan böyle kariyerini daha yukarı sıçratacak bir şarkı diyebilir miyiz o şarkı için? İsim verelim mi bu
1: Deriz.
0: arada?
1: Kıyamam. Büyük ihtimal kıyamam olacak.
0: Ekip de
1: Adı.
0: çok ama
1: Aynen.
0: şarkıya çok böyle bir heyecanlılar. Mesela
1: Çok
0: şarkıyı bana
1: heyecanlılar.
0: attıklarında dinletirken özellikle kıyamamı dikkatli dinle falan böyle bir yorum yaptılar.
1: Aynen.
0: Şimdi üçü de çok güzel
1: Evet,
0: zaten.
1: evet.
0: Hani Baran Mengücü hissediyoruz o şarkılarda. O şarkıları yazarken ki bir hissiyatını öğrenmek istiyorum. Özellikle kıyamamdakini.
1: Ben mutsuz olduğumda şarkı yazamıyorum. Herkes öyle yapar. Ben onu yapamıyorum. Mutsuz olduğumda benden şarkının şeysi gelmez. Asla gelmez yani. Çok mutluysam ve gerçekten bir şeyler yolunda gidiyorsa ben çok iyi şarkı yazarım. Ve yani o da bir hafta içerisinde 5 tane şarkı yapmıştım mesela. O da bunlardan biri.
0: O
1: O
0: kampa
1: an
0: girdiğin dönemde.
1: kampa girdiğim dönemde bunu yaptım mesela ve o gün şeydim yani. Bugün iyi şarkı yapmak için buradayım. Bugün aslında hit yapmak için buradayım. Hani o kafayla geliyorum oraya. Ve seçtiğim kelimelerden tut hani düşündüğüm şeye kadar çok fazla kendimi ilhama hazırlıyorum zaten. Yani ilhamın gelmesini beklemek değil olay. Bayağı ilhamı bildiğin çağırıyorum yani. Sen gel buraya biz bir şeyler yapacağız gibi bir şey yani. Sonra zaten olan oluyor.
0: Kelimelere takılıyor musun? Mesela bir kelime aklına geliyor, evet bu
1: Çok
0: kelime bence bu
1: fazla.
0: şarkıya yakışır deyip öyle mi başlıyorsun şarkılara?
1: Şöyle ilk melodiyle gelişir aslında. Ben ilk melodiyi bulurum. Sonra bir tane söz, kelime bulurum böyle meme ve sonra devam ederim.
0: O
1: Genelde hep böyle olur.
0: kelime de zaten
1: Aynen.
0: milyonları peşinden sürüklüyor.
1: Aynen.
0: O zaman sen de önce beste yapıp sonra şarkı
1: Bazı şarkılarda
0: yapanlardasın.
1: bu arada nakaratlı tılsım vardır. Bazı şarkılarda mesela verse'te gizlidir o tılsım. Kıyamam'da da asıl tılsım aslında verse'ünde gizli. Birkaç cümle var orada. O tılsımla beraber nakarat yürütüyor mesela. Cilvelim'de de mesela nakaratta tılsımı. Hani değişebiliyor yani o. Çok bağlı
0: Tamamen sana
1: kalmıyor.
0: kalmış bir
1: Tamamen
0: durum.
1: aynen.
0: En hızlı yazdığın şarkı hangisi hatırlıyor musun? Böyle bir
1: Cilvelim.
0: oturduğunda, bilmiyorum kaç dakika ya da kaç saat ya da
1: Vallahi
0: kaç gün?
1: askerde nakaratı bitti onun. Geldim. 10 dakika, 15 dakikada
0: Askerlik
1: da
0: yaramışsın o zaman.
1: aynen çok yaradı bana. Herkes bunu diyor bu arada. 15 dakikada da verse'leri falan bitti. paketledik şarkısı.
0: Peki bir şarkının tamamen böyle bittiğini Baran Mengüç nasıl hissediyor? Şimdi mutlaka
1: bitiyor.
0: Karalıyorsundur.
1: Direkt şey oluyor yani işte şarkının A şanı var, B şanı var, nakaratı var ya da işte prekorsu var. O kadar güzel bağlantılar kuruyor ki içinde öyle güzel bağlantı oluyor ki hem kulağı yormuyor hem böyle can sıkmıyor. Tekrar tekrar dinletebiliyorsa asıl demodaki olay aslında bizim mix mastering'in sonunda duyacağımız olay. Bazı şarkılar mesela şey deriz. İşte mix master'dan sonra ne olacak acaba? O şarkı bir yarım yamalak oluyor bu arada yani. O şarkıdan birazcık kaçmayalım da hani tam da olmuyor yani. Ama bazı şarkılar var demoda sanki bitmiş gibi. Öyle duyuyorsun o şarkıyı yani. Diyorsun ki tamam. O Cilvelim duydu, mesela
0: öyle. Cilvelim öyle miydi?
1: İlk demosunu ben daha geldim askerden bir gün sonra demosunu dinledik. Bitti şarkı yani. Gol. Ben direkt demosunu TikTok'a yükledim.
0: Ciddi misin?
1: Speed up'ını yükledim hatta. Çünkü nasılım biliyor musun? O kadar heyecanlıyım ki. Diyorum hemen vermem lazım bu şarkıyı. Gittim speed up'ını yükledim. Bu sefer oradan diyorlar ki ben niye speed up'ını çıkarmadın? Yani o kadar heyecanlıyım ki hemen yükledim ki yani şu an kendi sound'umla mesela speed up yüklemesem, normal demo yüklesem dengeler böyle şey, mix master'a daha gitmemiş. Hani belli bir proses var orada. O prosesi daha atlatmadan ben lock diye yükledim şarkıyı yani. Ama baktı yürüyor. O sırada hemen mix master'ları hallettim. Klibi çektim.
0: O zaman sen de ilk böyle sosyal medyayı böyle tatlı tatlı kullananlardansın.
1: Tabii. İlk yokluyorum yani. Sosyal medyayı yoklarım.
0: Orada hayal kırıklığına uğradığın bir şarkın oldu mu? Mesela böyle çok güvendiğin bir şarkı vardı. Sosyal medyaya yükledin ama sonrasında istediğin bir güzel geri dönüş olmadı.
1: Bence Ayyaş daha fazla patlayabilirdi. Sosyal
0: daha nasıl patlayacak?
1: Yani daha fazla olabilirdi.
0: Baran,
1: mega olabilirdi.
0: O dönem sizle yatıp sizle kalktık.
1: Öyleydi ama mega olabilirdi. Şu an evet yani Ayyaş en peak şarkım benim. Hatta en patlamış şarkım.
0: Evet. Çünkü
1: ama
0: o dönemi çok iyi hatırlıyorum.
1: Patlama dönemlerini bak o kadar iyi ayırt ettim
0: Aralık
1: ki ben.
0: 2023.
1: Ayyaş'ın da çok büyük yüksek bir kesim alıcısı vardı. Ama mesela belli başlı patlamalar var. O patlamaları daha yoğun hissettiğim. Mesela Cilvelim'de ben Ayyaş'takinden daha yoğun hissettim. Neden bilmiyorum.
0: Ama neye göre mesela?
1: Neye
0: hangi
1: göre
0: mecrada?
1: İşte hangi,
0: i̇şte hangi mecrada?
1: İşte çok
0: sosyal
1: önemli.
0: Sosyal medya mı yoksa ana
1: sosyal
0: akım mı
1: medyada.
0: Yoksa halk mı?
1: Ayyaş çok ana akımdı. Hı hı. Yani tanıttı yani beni. Böyle bir çocuk var dedi. Ana akım olarak ama sosyal medyada daha fazla patlayabilirdi. Atıyorum ya, TikTok'ta daha fazla patlayabilirdi belki.
0: Benim mesela görüşüm Ayyaş öncesinde evet bir Baran Mengüç var. Bir müziğini ortaya koyuyor. Geliyor bir çocuk. Bunu hissediyoruz zaten ama o Ayyaş'ta sen milyonlara çok iyi ulaştın
1: evet,
0: ve sonrasında
1: evet.
0: Zaten seni tutana aşk olsun.
1: Evet, evet.
0: Tutmayalım da koşmaya devam et. O zaman 2023 yılına gidiyoruz. Daha doğrusu 2023 yılının son dakikalarında böyle Aralık ayında çıkan bir şarkıydı. Baran ne kadar tam patlamadı dese de aslında Ayyaş'la yatıp Ayyaş'la kalkıyorduk ya. O zaman video klibi daha çok izleyin, dinleyin, dinlettirin. Şimdi biz sizleri izletelim ardından buradayız.

0: Dream Türk'te deşarja devam ediyoruz ve Baran Mengüç konuğumuz. Keyif alıyorsun, her şey yolunda.
1: Her şekilde, tabii ki
0: de. Bu arada hemen hatırlatacağım, gelecek olan şarkıları var. Böyle yer yer onları da böyle araya sıkıştırmak istiyorum. Çünkü 2026 yılında Baran Mengüç'ten böyle gol gol gol gol şarkılar duymaya devam ediyor olacaksınız. Şarkılarında ne kadar hayatından izler barındırıyorsun?
1: Çok. Bu gelecek olan şarkı da çok. Ama çok yani. O kadar daha fazla çok olamaz. Yani şu an versem mesela bütün tılsımı kaçacak ama evime kadar.
0: Ciddi misin? Tamam, şarkı hangi şarkı olduğunu söyleme de insanlar kopyayı almasınlar.
1: Her şeyi anlatıyorum, her şeyi. Ne varsa anlatıyorum.
0: Allah Allah.
1: Aynen. Her şeye yer veriyorum artık.
0: Peki kaleminde özgür olduğunu düşünüyor musun şarkılarında?
1: Tabii ki. Her şeyi yazabilirim. Kalıplara sığmam. Mesela bir sonraki çıkacak şarkımın adı Sarı Kızanım.
0: O tam sensin, biliyor musun?
1: Yani.
0: Çok güzel o.

0: çıkışlar olmuştur.
1: Bir 3 senemiz var.
0: Yani birçok sanatçıda böyle inişler çıkışlar evet. oluyor ama ivme böyle yukarı doğru
1: yani
0: gidiyor.
1: Yani şöyle 3 senemiz var tabii. Bence ben çıkışımı her zaman Ayyaş gibi görüyorum. Onun öncesi böyle sanki hazırlık tempo gibi böyle. Hı hı. Çünkü zaten daha kendimi bulamamıştım. En son hani böyle buldum dediğim an Ayyaş işte.
0: Bulamamış olduğun klipler mi bizi izlettiğin klipler?
1: Hangisi?
0: Çok güzel klipler Ayyaş öncesinde de var.
1: Ayyaş öncesi tabii ki güzel yani... denge, güzel bir klibim var mesela. O çok tatlı bir şarkı, çok seviyorum. Onlar benim bayağı çocukluğum ya. 18-19, 18 yaşında falandım yani. Yeni giriyorum hani. Ama Ayyaş... Kilit hani başlıyorum dedim yani. Ayyaş'tan sonraki mesela Ayyaş senesi zaten sonlarda aralıktı ben. Direkt 2024'ten başlatayım aslında. 2023 sonuydu çünkü.
0: Evet.
1: 2024 senesi benim için şöyle bir seneydi. Ben varım, ben buradayım ve ben bir şeyler yapıyorum dediğim bir seneydi. O sıra mesela 2024 yazı Ara Sıcak yaptım ben. Ara Sıcak diye bir şarkı yapmıştım. Çok tatlı.
0: Ne güzel bir klip.
1: Aynen
0: ama.
1: Dayanamam diye bir güzel bir klip yapmıştım. Güzel bir şarkı yapmıştım. Ya onlar mesela benim için çok değerli. Bayağı böyle hani Baran Mengüç'ü Baran Mengüç yapan tatlı işlerden diyebilirim. 2025'te zaten albümü çıktı Çay Karam. Avara albümü çıktı. Çay Karam zaten benim yine kırılımım. Çok seviyorum onu da. Zaten 2026 dediğimiz olay cilvelim yıktı geçti. Zaten. Bence 10 üzerinden mi değerlendireyim?
0: Evet.
1: 10 üzerinden 7'yim bence şu an. Çünkü daha da gelecek. Daha tepelere geleceğim yani daha.
0: Puanın biraz kıt. Bence 8 falan olabilir. Çünkü başarı
1: son,
0: güzel.
1: Son ya ben her zaman böyle mütevazi bir yerde olayım. Hani böyle
0: halk beni puanlasın.
1: Halk puanı versin. Ya 10 da 7 iyidir ya. Çünkü daha iyisi geleceğini bildiğim için. Daha iyisi gelecek. Kendimi sınırlandırmayacağım.
0: Şimdi izleyicilere yani. De merak ettirdik ama gerçekten takip edin. Bu arada Spotify'da da kataloğundaki tüm şarkıları da dinleyebilirsiniz Baran Mengüc'ün. Oradaki başarı da zaten her geçen gün katlanarak yukarı doğru çıkıyor. Şimdi az önce şey demiştin, cilvelimin başarılı olacağını hissediyordun.
1: Evet.
0: Yazarken de hissettin, çıkardığında da halk tarafından gelen güzel sonuçları gördün. Hiç böyle... kariyerinde yani neden bu şarkıyı çıkardım dediğin bir şarkın oldu mu? Ya da seni hayal kırıklığına uğratan bir şarkı oldu mu?
1: Neden çıkardım dediğim oldu ya. Hesap
0: Verir
1: Kitap
0: misin?
1: Diye bir şarkım var.
0: İsim. Hesap
1: Senelerdir
0: Kitap.
1: Dinlemem o şarkıyı.
0: Neden?
1: Bilmem. Yani niye çıkardığımı hiç bilmiyorum. Senelerdir de dinlemem yani.
0: Bu
1: niye
0: slow
1: çıkardığımı
0: bir şarkı.
1: Bilmiyorum.
0: Bilmeyenlere hemen hatırlatıyorum ama klipteki mesela tarzın...
1: Ondan öncekilerdi mesela. İlk üç şarkım keşke olmasaydı.
0: Hayır, ilk üç şarkında mesela iyi hatırlattın. Orada çok farklı bir tarz var aslında.
1: R&B yapıyordum. Evet. Bir de şeydim ya böyle toy, çocuk hani böyle yapıyor bir şeyler. Öyle biriydim yani keşke olmasaydı. Onun dışındakileri seviyorum. Bakayım bir düşüneyim. Evet seviyorum. Hesap Kitap ve... İlk üç şarkım dışındaki bütün şarkılarımı seviyorum.
0: Belki de şey yaparsın Baran ya, onları bu zamanın soundlarıyla o kadar yıldım.
1: Yapma.
0: Peki. İstemiyor, yapacak bir şey yok.
1: Sakın gidip onu dinleme, onları dinleme.
0: Şarkı patlıyormuş şimdi, sen böyle dedin ya. Olabilir, burası
1: alakasız
0: Türkiye biliyorsun.
1: Benim en sevdiğim şarkı haline geliyor. Hesap Kitap en çok sevdiğim şarkı.
0: Simlerde bir patlama yaratılmış, Ayyaş'ı cilvelimi geçiyormuş.
1: Sonra hikayesini anlatmaya başlıyorum değil mi? Şöyle bir anda yazdım bunu.
0: Aslında çok güveniyordum ama
1: aslında çok
0: patlaması için bunu uğraşmıştım
1: aynen.
0: diye.
1: Aynen.
0: Şimdi müzik dünyasında senin gibi çok genç arkadaşlar var. Ve çok da güzel işbirliklerin oldu. Mesela en... son yaptığın galiba Selin'di değil
1: evet.
0: mi? Onun dışında var mıydı?
1: Ediz var.
0: Ediz var.
1: Bir de ilk üç düetimden biri Eftalya Yağcı'yla var.
0: Ha Eftalya Yağcı'yla evet. var. Şimdi bu kadar başarılı genç arkadaşlar var. Genç bir solistsin. Bir önceki dönemden birileriyle böyle bir meç olmak ister misin? Ters köşeye ama böyle... Gerçekten
1: çok
0: Türk halkının da şaşırtacak bir
1: kesinlikle.
0: Tarz.
1: Kesinlikle. Çok isterim.
0: Var mı aklında öyle biri?
1: Aklımda yok. Hiç yani şu süre zarfında hiç kafamda şey yok. Hani böyle düet yapsam kimle yapardım diyebileceğim bir şey yok. Bence biraz enerji işi çünkü o. Hani bir şarkı onu hissettiriyorsa ona gidersin gibi. Selin'de mesela böyle oldu. Ben

0: Selin'i duydum yani kulağımda. Dedim
1: ama
0: Selin
1: yakın
0: girmeli
1: arkadaşsın
0: buna.
1: değil mi?
0: Yakın arkadaşım Selin bayağı. Sonra gittim direkt yaptık şarkıyı. Ve hani öyle olmalı bence şarkılar. Şu an olsa yani isim versem onun için bir şarkı gerekiyor. Hani iki isim yan yana buluşup bir şarkı yapması gerekiyor vesaire vesaire. Çok proses ve yoğun bir süreç o. O sürece ayıracak şu an gerçekten vakit yok yani.
1: Hayır, belki şarkılarını yaparken hani onu da böyle bir tınlıyor olabilirsin
0: İşte
1: ya.
0: tınladığı zaman doğru isim. Şu an tınlamıyor. Şu an çok ben tınlıyorum ya. Aynen. Yani birini duyamıyorum yani. İstesem de duyamıyorum.
1: Belki bir ters köşe bir
0: Belki
1: şey
0: ters köşe
1: gelir.
0: gelir yani. Neden olmasın? Ben istiyorum.
1: Olabilir yani. O dönemin en
0: Tabii,
1: popüleriyle
0: neden olmasın?
1: şu dönemin en popüleri Baran Mengüç bir araya gelip
0: Çok süper olur hatta.
1: harika bir şey olur. O
0: Aynen.
1: zaman şimdi Selin'le düetinizi getirelim ekranlara. Ardından burada olacağız.

0: Şimdi son dönemde çok böyle konuşulan bazı olaylar var. Mesela şimdi sen müziğini yapıyorsun ve gerçekten çok başarılı müzisyenlerle de çalışıyorsun ama tek tuşla müzik yapanlar var ve son dönemde gündemde de bu çok fazla konuşulur olmaya başladı. Yapay zeka korkutuyor mu seni ilerisi için? Çünkü bazı sanatçılar hani kendi bacaklarımıza sıkıyoruz diyor, açıklamalarda bulunuyorlar. Çünkü sesi kopyalıyor, sesi değiştiriyor. Her şey biraz daha böyle basite indirilmeye başlandı aslında müzikte. Ben bir dinleyici olarak önce şu fikrimi söylemek isterim. Evet, var. Dijitalde de bir pik yapıyor, sonra düşüyor. Onları da görebiliyoruz ama duygu var mı desem, duygu bence yok.
1: Yok canım.
0: Hani sizin birebir o canlılığınız daha güzel ve daha keyifli geçiyor. Yani ben dinlerken keyif alıyorum en azından. Mutlaka izleyici de öyledir. Genç bir arkadaşsın, yolun çok başındasın ve koşarak yukarıya doğru çıkmaya devam ediyorsun. Bu düşünceni merak ediyorum ya.
1: Ya şöyle, bence yapay zeka dediğimiz olay günden güne daha da büyüyecek bence. Ya ama bence müzisyenleri bilmiyorum çok da korkutmamalı ya. Çünkü halkımız da görüyor yani bunu ve anlıyorlar neyin ne olduğunu. Hani sonuçta yapay ve zaten başta yapayı duyduğunda zaten ön yargıyla başlıyorsun o şeye.
0: Evet.
1: Dinliyorsun, dinliyorsun sonra bitiyor. Çünkü o duyguyu arıyor insan yani. Yapay zeka dediğimiz şeye istediğin kadar vokal triklerini yaptırt. O duygu yoksa ya o duyguyu yansıtamıyor yani bir şekilde biz de şahit oluyoruz. Bazen biz de deniyoruz. Hani sonuçta birkaç program çıkıyor. Müzisyen olarak diyoruz ki bunlar ne, bunlar ne bakıyorsun. Ve kesinlikle o duygu yok yani. O duyguyu da insanlar yakalayamadıkça yapay zeka günden güne sadece tükenecek yani. Şey olmayacak, o kadar büyümeyecek konu. Ben o kadar kafaya takmıyorum o muhabbeti.
0: Çünkü bu kadar güzel klipler çekip, maliyetli klipler
1: Evet.
0: de çekiyorsun bu arada.
1: Evet.
0: Prodüksiyonu kuvvetli klipler çekiyorsun. Şimdi seni böyle bir tarıyorlar. Yapay zekalı klipler de böyle çok konuşulmaya başlandı
1: Evet,
0: artık.
1: evet.
0: Yani benziyor mu? Benzemiyor.
1: Bazı konularda bu arada yapay zekayı doğru kullanabilirsen önün çok açılır gibi görüyorum bazı konularda ama mesela klip dediğimiz olayda yani yapay zeka dediğimiz olay bir FX yapıyorsa bir şey yapıyorsa tabii ki ondan yardım alacaksın bence yani klip konusunda. Müzik konusunda demiyorum ama. Yani müzik konusunda ben bilmiyorum ben almayı çok doğru bulmuyorum. Ben çünkü bir, ya öyle çalışma stilim öyle değil. Ben bir şey oluyor ben geçen mesela dün şarkıyı bitirip normalde export atmam gerekiyor. Menajerime. Dedim ki ben canlı çaldırıyorum buna. İletişime geçer misin Özdemir abiyle falan. Ut çaldırdım. Direkt bugün bitirdim falan. Hani, hani öyle
0: O
1: oluyor. Normalde ne
0: şarkılarda
1: olur mesela? Gidersin bir programa atarsın.
0: oradan
1: Orada
0: yaptırır işte.
1: halledersin. Ben sevmiyorum onu.
0: Ama işte yaptık işler de bu kadar başarılı olup
1: Evet.
0: keyifli de geri dönüş oluyor
1: Tabii canım
0: bence.
1: ya şey var çünkü o adam yani çalarken kendi ruhunu katıyor oraya yani. Ki bunu hissettiriyor bize.
0: Şey geldi aklıma şu anda. Hani yetenekliysen yapıyorsun, yapay zekaya
1: Evet, yaparsın direkt.
0: başvurmuyorsun.
1: Niye yapamayasın?
0: Yani
1: Çok da bu arada çok da uzun
0: yeteneksizsen
1: bir şey değil yani. Çok uzun bir süreç değil bu. Bir gün içerisinde bunu halledebilirsin.
0: değil mi?
1: Aynen.
0: Yani şu an biz bile şarkıcı olabiliriz yani. Ama herkes bence işini yapması gerekiyor
1: Bence
0: ve
1: herkes işini yapsın ya.
0: bence de yani
1: Yani
0: herkes işini yapsın.
1: deniyorsalar tabii ki denesinler, şey yapsınlar ama yani zor ya. O kadar kolay değil yani. Ben kolay olduğunu düşünmüyorum kendim
0: Müzik
1: için.
0: dünyası sence kolay mı?
1: Hı.
0: Çünkü biliyorsun, küçüklüğünden beri aslında müziğin içindesin. Tam anlamıyla profesyonel hayatına geçiş yaptığında hayal kırıklıkların oldu mu?
1: Tabii.
0: Yani ben böyle hayal ediyordum, aslında böyleymiş.
1: Tabii
0: Yani
1: canım
0: çok
1: yani birçok şeyle
0: şaşırdım.
1: karşı karşıya kalıyorsun yani sektörün yani güzel şeyleri de var kötü şeyleri de var hepsine maruz kalıyorsun kendin için de doğruyu bulmak zorundasın ya o yüzden hata da yapmak zorundasın hata yapmadan doğruyu çok zor görmen yani
0: Yaptım öyle büyük bir
1: çok zor
0: hata.
1: çok büyük bir hata yapmadım çok büyük bir hatam belki güvenmek falan olabilir yani iş dünyasında olabilir hani insanlara mal olan insanların çok gördüğü bir şey değil de benim kendi dünyamda olan müzik adına hatalar olabilir yani. Onun dışında böyle sersemledim diyebileceğim bir şey yapmadım ki yani Allah'a şükür ekibim, yapımcılarım çok iyi kalpliler ve hani gerçekten abim, ailem diyebileceğim insanlar.
0: Ama çok iyi yönlendiriyorlar mesela.
1: Yönlendirme stilleri hani böyle nasıl başladıysam öyle devam ediyor. O yüzden nazar değmesin, hala böyle koşmaya devam ediyorum kendi ekibimle beraber. İşte şu an yani ilk başta mesela biraz böyle ben de adapte olmaya çalışıyordum hayatın içine. Ya bu hayatın içine ben de adapte olmaya çalışıyordum.
0: Ama aslında adapte değil miydin yani? Sonuçta müziğin içinde büyüdün.
1: İşte öyle olmuyor. Öyle olmuyor.
0: Profesyonel hayata geçince
1: profesyonel
0: mi farklı oluyor?
1: Profesyonel hayata geçtiğinde öyle olmuyor.
0: Çünkü yani, büyük bir sorumluluk var değil mi?
1: Çünkü büyük bir sorumluluk var. Bir de böyle ilk başladığın için kendi karakterini tanımaya çalışma evresinde ya bu sarı renktir hani diyemiyorsun. Anlatabildim mi demek istediğimi? Çok da yani karar verdim ve ben buradayım. Acaba sarı mı, acaba pembe mi oluyorsun? Ve o kararsızlıkta birazcık akıntıya kapılıp hata yapabilirsin. Ama mesela şu an her şeye karar verebilirim. Yani doğruyu yanlışı görebilirim. Neyin beni kötü etkileyeceğini görebilirim. Neyin beni kötü etkilemeyeceğini görebilirim. Bunlar birazcık deneyim gibi görüyorum yani.
0: Çünkü kendinden eminsin.
1: Çünkü kendimden çok eminim artık yani. Kendimden emin olduğum için ne olursa olsun ben bir şekilde doğruyu bulurum kafasında ilerliyorum. Öyle de oluyor.
0: Ve güzel de oluyor. Yani. Şimdi EP'in var. 2025 yılı içerisinde 21 Şubat'ta çıkardığın Avare The Performance diye. Burada iki şarkıya böyle aynı konsepte bir video klip çekti. Şimdi Şahmaran'ı önce ekranına getireceğim. Klip çok basic bir klip. Ama şarkı yine bizi başka bir diyara götüren harikulade bir şarkı diyebiliriz. İzleyelim, sonrasında devam edeceğiz sohbete.

0: güzel bir EP'di ve EP'nin şarkılarından bir tanesi
1: evet,
0: bu da.
1: Evet.
0: Düşünüyor musun albüm yapmak? Ya da dünya mesela single'a doğru koşuyor ya. Ama son dönemde Türkiye'de de tekrardan bir albüm yapan
1: geldi.
0: İsimler çoğalmaya başladı. Eskiden bu hiç yoktu.
1: Geldi.
0: Hep tek tek tek tek tek böyle yapıyorlardı, gidiyordu. Sanatçının da işine geliyordu. 10 şarkıyla uğraşmaktansa şimdi 10 şarkıyı da insanlara çok doğru bir şekilde sunabiliyorlar. Albüm mü, single mı diye sorayım önce sana.
1: Single.
0: Neden? Daha mı kolay?
1: Yok, kolaylığından asla kolaydan, zordan kaçınmam bu arada. Şu sebepten, single'da farklı farklı karakterlere bürünüp Baran'ın bu yönü de var, bu yönü de var, bu yönü de var deyip dönemsel olarak insanları bir şekilde şey yapabilirim. Yani manipüle etmek demek istemiyorum bu arada. Ama yani bu dönem bu karakterimi dinleyin, bu dönem bu karakterimi dinleyin. Hani bu arada müzik karakteri olarak hani birçok sonuçta karakteristik özelliği var müziğin. Bunu da dinleyin, bunu da dinleyin, bunu da dinleyin yapabiliyorum. Ve bunu dönemsel yapabiliyorum single'larla. Ama albümde bence her şey konsept gözükmeli. Ve bir konsept, bir karakterin, bir karakterin içinde insanlara bir şeyler sunabilirsin gibi bakıyorum ben. En azından ben böyle görüyorum albümleri. Mesela Avare EP'sinde ben gizemli, avare ve çok gerçek, asıl kalıplara sığmayan çocuk olarak bir albüm yapmıştım mesela. Ve her şarkı birbirine bağlantılıdır mesela orada. Ve böyle albüm yapmak istediğim bir evre şu an gelmez. Şu an çünkü farklı farklı karakterlerimi yansıtmak istiyorum.
0: Yapmak istediğin müziği mi yapıyorsun peki şu anda?
1: Evet. Farklı farklı. Yani ben mesela Cilvelim'le dedim ki, Cilvelim'le bak sizi oynatıp dans ettirebilirim. Sonra mesela bir diğer şarkımda dedim ki, çok fazla ben olabilirim. Şimdi diyeceğim ki mesela, Sarı Kızlarım Çıkacak atıyorum. Ben sizin ailenizin çocuğuyum yani. Bayağı evdeki çocuğum ben yani. Ve buyum. Ya gerçek bu, gerçekten buyum. Ve bunu yansıtacağım. Sonraki şeyde mesela diyeceğim ki, hadi bakalım tatile çıkıyoruz. Bodrum'da aç beni dinle.
0: Oh.
1: Ya bu çocuk olacağım yani. Aynen
0: süper.
1: Öyle. O yüzden bu era bu ya. Birazcık böyle gerçekten kendimi ve yaşımı yaşamak istiyorum yani.
0: En güzelini yapıyorsun.
1: Aynen.
0: Ne yapmak istiyorsan onu yap Baran.
1: Evet.
0: Ya insanlara tabii ekibin çok önemli.
1: Yo, ekibim de çok saygı duyuyor bu arada. Böyle şeylerde böyle ben çok absürt bir karar değilse, bir karar alıyorsam kesinlikle hep desteklerler beni yani.
0: Harika.
1: Ya aynı hazda da böyle koştururlar yani.
0: Ya geriye dönüp şunu deme. Ya keşke bu dönemde şu yaşta bu şarkıyı yapsaydım deme. Yapmak istediğin her şeyi yap çünkü güzel bir başarı.
1: Evet.
0: Geri dönüşler çok güzel. Halk tarafından güzel sonuçlar alıyorsun. Tebrik ediyoruz seni.
1: Teşekkür
0: Gerçekten
1: ederim.
0: Çok tebrik ediyoruz. Şimdi kataloğuna baktığımızda hareketli sayın çok fazla. Bunun bir sebebi var mı? Slow'ları böyle bir
1: hareketliyimle
0: seçiyoruz.
1: Hareketliyim. Çok açıklaması yok ya. Hareketliyim yani. Slow yaşamayı sevmiyorum ya. Bazen olması gerekiyor. Mesela slow'lardan en çok sevdiğim şarkım Yan. Zaten bir tane var en çok sevdiğim. Mesela kitabı saymıyorum ama. Bir tane var yani daha. Ne var ki? Yan var yani. Yan da benim harbiden şey dediğim bir şarkı yani. Bu çıksın. Bu çıkmalı. Arabesk mi? Slow mu? Bu çıkmalı. Dediğim bir şarkı. Hala da dinlerim. Seneler geçse de dinlerim. 30 yaşında olsam, 40 yaşında olsam da dinlerim.
0: Hiç böyle slow şarkı çıkmıyor mu?
1: Ya çıkıyor. Kalemde. Çok fazla yazıyorum. Hem de o kadar fazla yazıyorum ki. Ama
0: sen
1: çıkartmıyorum.
0: Tercih
1: Aynen öyle.
0: Böyle sakladığın bir hit var mı slow'da? Bir de o
1: var,
0: yönünü
1: var.
0: De
1: çok,
0: görmek isteriz belki.
1: Çok fazla var. Çok fazla var. Ama işte zamanı değil. Bir şarkıların zamanı olduğuna inanıyorum. Şu an benim yaşım onu kaldırmaz. Yaşım kaldırmaz onu. Öyle gözükmek istemiyorum. bir süre sonra birazcık böyle yaş alıp daha böyle oh be biraz dinlenelim dediğim an yaparım tabii ki. Ama şu an yapmam. Kanım
0: bir 20 yıl sonra falan herhalde izleyici.
1: Yok ya. O kadar değil. Çok erken yaşlanacakmışım gibi şu an feedback verdim. Ne zaman hareket liden yorulursam o zaman yaparım.
0: Bence sen yorulmazsın.
1: Ya.
0: Yorulma, bizi de yorulma.
1: Umarım
0: zaten
1: yorulmam.
0: Malum insanlar böyle hareketli şarkılar istiyor.
1: Evet.
0: Bize de vermeye devam et.
1: Evet.
0: Güzel şarkılar yazıyorsun. Hiç böyle birine vermek istediğin bir şarkı var mı? Ya da ben bu isme bir şarkı yapmak istiyorum. Mutlaka vardır düşüncende.
1: Yani Tarkan'a çok fazla yapmak isterdim tabii.
0: Yaparsın bence. Elinizden son çok iyi olur.
1: Geçen benim Karaçalı'yı, videoyu beğenmiş. Buradan da sevgiler olsun.
0: Gerçekten.
1: Geçen böyle bakıyorum profilime, işte beğenenlere falan. Bir baktım Tarkan. Nasıl yani? Bir daha bakıyorum, bir daha Tarkan. Bir daha bakıyorum, bir daha Tarkan. Beğenmiş yani. Karaçalı'yı beğenmiş. Ve ben Karaçalı'yı beatini dinlediğimde dedim ki bu Tarkan gibi uçuyor bu dedim. Acayip bir beat. Ben hemen buna giriyorum dedim. Bak manifest işte.
0: Evet. Ama sen bunu...
1: Kim bilir ne dedi.
0: Geldiğim bir önceki programda da söylemiştin. Çok manifestliyorum.
1: Ben öyleyim ama ben ediyorum. Yemin ederim benim söylediğim şey 5 dakika sonra oluyor. Allah çarpsın. O kadar bununla netim
0: güzel
1: ki.
0: Güzel şeyler söyler misin benimle ilgili?
1: Bak Ayşen'le beraber bir kelime ediyorum. 5 dakika sonra oluyor. Ne olur söyle ya.
0: Arkadaşlar Baran'a çok güzel bakın. Güzel şeyler söylüyor yani, benimle ilgili Baran. Şey ama hiç orada olmuyor. Hani böyle... Anlatmaya devam ediyor.
1: Yani spiritüel bir adam da değilim yani. Sadece iyi düşünüyorum. Buna çok inanıyorum yani. Sadece kalbim çok iyi düşünüyor. Yani iyi niyetli bir şekilde bir şeyin olmasını istiyorsam ama iyi niyetli oluyor. Senin için de düşünce.
0: Tamam düşün.
1: Güzel ama ne olduğunu düşün. Bilmem lazım.
0: Yayın sonu söyleyeyim. Tamam. Ben sana bir liste veririm için böyle. Çocuk bir daha benimle muhatap olmuyor.
1: Şey diyormuşum. Onu istemiyoruz. Onu yapamıyorum.
0: Pekala bu keyifli sohbet bir çay karam yakışır herhalde. İzleyelim ardından buradayız.

0: Via Karavan'ın sunduğu Deşarj devam edecek. Via Karavan.
1: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
2: Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
5: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
13: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
12: Yok mu bunun bir çaresi?
14: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
15: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
16: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
17: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle.
18: Yok başka hayalim.
0: 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Via Karavan'ın sunduğu Deşarj devam ediyor. Via Karavan.
19: Devam ediyoruz Çay Karam sonrasında. Siz klibi izlerken biz burada kamera arkasında çok güzel şeylerden konuşuyoruz. Baran'a saygım biraz daha arttı. Ben sürekli Baran'a bir şey yazarmışım. Aynen. Baran benim için bunu
20: şunu
19: iste.
20: Benim
19: için
20: şunu iste. Şunu iste. Bir dileğim daha var. Ben için yeşil cin.
19: Ay çok tatlısın ya, yemin ederim. Stüdyo mu sahne mi?
20: Sahne.
19: Sahnede... Nasıl bir Baran hayal ediyorsun? Şu anda o Baran'ı hayal ettin mi yoksa daha büyük?
20: Ya, yaşadım. Yaşadım. Mı? Hayal etmedim, yaşadım. İlk çıktığım daha yani 6 gün önce. Aynen. Ha. Çıktığımda yaşadım hayalimi. İnanılmazdı. O kadar özgür hissediyordum ki. Çok özgür hissediyordum kendimi yani. Her bütün dans mı edeceğim? Yapabilirim. Stüdyoda dans edebilir miyim ben? Hayır. Tamam, bir noktaya kadar edebilirim yani. Dans ediyorsun, kendini izlettiriyorsun, şarkı söylüyorsun. Canlı performans yapıyorsun. Orkestranın arkanda dev gibi, dansçıların yanında, seyircilerin önünde muhabbet de edebilirsin istediğin kadar. Daha ne? Biz yani 1,5 saat mi sahne yapıyorsun? 1 saat mi? O an senin abi.
19: Sen bu enerjiyle o dev konserlerde evet, insanların arasında dalarsın bence.
20: Dalarım. Öyle bir yalan açarsalar bana dalarım.
19: Baran'ın bir bakmışsın en arkada.
20: Sen bir şey istiyor musun? Sen bir şey istiyor musun?
19: Bir bakmışsın Baran en arkada tek diyor. Söz mü, müzik mi?
20: Söz. Yok, müzik.
19: Müzik.
20: Evet.
19: İnsanların şarkıyı sevebilmesi için...
20: Melodi çok önemli.
19: Melodiden mi etkileniyorlar?
20: Aa, ben aslında
19: tam
20: eşit.
19: Tersi düşünüyorum aslında.
20: Bak şimdi, söz
19: yazdım. Söz beni daha çok etkiliyor.
20: Çok. Bir tane söz söyle bana, bir kelime söyle. Aşk. Random, at kafadan.
19: Aşk, sevgi.
20: Aşk. Aşk, sevgi. Mesela aşk, sevgiyi çok ilginç bir melodiyle yaptım sana mesela. Aşk. Sevgi, aşk, sevgi. Bu şarkıyı sever misin?
19: Hissedersen
20: sevemezsin.
19: Severim.
20: O melodi kötüyse sevemezsin. Ben melodiyi böyle yapıyorum. Benim şarkım bu. Aşk, sevgi, aşk, sevgi. Böyle bir şarkı. sevemezsiniz, mümkün değil. Melodi çok önemli. Ama normal pop yapalım. Aşk, sevgi, aşk, sevgi.
19: O zaman %50.
20: O zaman yaparsın bir şekilde. Ya melodi,
19: çok ikna ediyorsun.
20: Doğru bugün. Bir melodi varsa o şarkıda, o şarkı tutar.
19: Ayrılık şarkısı mı, aşk şarkısı mı?
20: Aşk şarkısı.
19: Adam hareketli yapıyorsun.
20: Aşk şarkısı. Ben mümkün mertebe övüyorum şarkılarımda zaten.
19: Gece mi gündüz mü sana göre, barına göre?
20: Sabah hiç bana göre değil. Ben gece adamıyım ya. Hiç uyumuyorum yani.
19: Ciddi misin?
20: Baykuş gibiyim. 6'da yatıyorum.
19: Gündüz full uyuyor musun?
20: Yok. Erken kalkıyorum. Az uyuyorum.
19: Az uyuyorsun. Hı-hı. Nasıl dayanabiliyor? Tabii genç olduğun
20: hiçbir
19: için.
20: Hiçbir fikrim yok. Buna benim de fikrim yok. 6'da 5'te yatarım. Hiçbir doğru bir örnek değil bu arada. Lütfen yapmayın. Beni de teşvik edin ki ben de düzeleyim. 6'da yatıyorum, sabah 11'de 12'de kalkıyorum yani. Çok az uyuyorum ya.
19: Ama şey, şimdi üretken zamanındasın ya.
20: Evet, belki de o yüzden.
19: Ondan dolayı şimdi evet. Kafada o milyon sözler şey geziyor dönüyor. Şu anda şarkı sözleri. Nasıl çıkıyor bu şarkılar?
20: Milyon tane şey dönüyor kafada tabii ki. Hızlı bir tempoda olduğumda böyle oluyor. Ama geç kalkmam.
19: İyi vallahi. Yani
20: geç yatarım çünkü... deyince şey algısı oluyor değil mi?
19: Kesin akşama kadar uyuyorsun.
20: Geç kalkıyorsun. Yo yani erken kalkıyorum.
19: Başta
20: yani.
19: Bir şey söyleyeyim. Şu an stüdyodan geliyor ve evet. Kıta değiştirerek geldi.
20: Vallahi öyle ya.
19: Bu kadar da disiplinli ve bu kadar da çalışkan bir arkadaş.
20: Dün 6'da yattım. Bugün 10'da kalktım.
19: Stüdyoya gittin,
20: Ataşehir'e
19: çalıştın.
20: Gittim. Ataşehir'den buraya geldim. Bir de yani yaka değiştirmeyi bırak, yakanın da bir ötesine geçtim. Burası yakanın ötesi yani.
19: Evet, biraz uzakta bir de bizim stüdyolar arkadaşlar. Biz Tekirdağ köfte yemeye gideceğiz 5 dakika sonra. Ya o kadar oraya yakınız yani. Ondan dolayı Ataşehir'den evet. Buraya. Wow, çok iyi. Peki tek başına üretmek mi yoksa ekip bir şeyler yapmak
20: ekip.
19: Mı?
20: Ekip işi her zaman iyidir.
19: 5 yıl sonraki Baran'ı nerede görüyorsun müzik dünyasında?
20: Yani 5 yıl içerisinde hayallerime ulaşmam gerekiyor.
19: Şu an ne kadarına ulaşabildin ama?
20: Bence cilvelim çok büyük bir kralımdı. Cilvelim cidden benim hayatımın en kritik kralımı olabilir. Umarım hani bunu katlayacak şarkılar da yaparım ve onlara da böyle kralım derim. O zaman işte kendimi iyi hissedeceğim.
19: Ama bayağı. Bence geliyor bu yıl.
20: Bence geliyor. Geliyor. Bence geliyor.
19: Analog sound mu yoksa dijital sound mu sana daha...
20: Ben ikisini de harmanlıyorum. Yakın. O yüzden ikisi de.
19: Sen zaten bütün ezgileri çok iyi harmanlıyorsun.
20: Analog geliyor. Full canlı. Sonra dijitale bağlanıyor. Ve her şarkımda böyle. Her şarkımda analog da var, dijital de var. Yani ikisi de var.
19: Klibi güçlü şarkı mı yoksa sade şarkı mı?
20: Klibi güçlü şarkı.
19: Ama sen de bunu çok iyi başarıyorsun. O klip temalarını sen belirliyorsun. Yani
20: beraber.
19: Şöyle olacak,
20: hep beraber,
19: böyle olacak
20: yani,
19: diye.
20: Yani bazen menajerim ne oluyor, bazen yapım ekibim ne oluyor, yapımcılarım ne oluyor. Bazen dans ekibim ne oluyor, bazen koreografım ne oluyor. Ama mesela her şarkıda bu saydığım isimlerden böyle döner yani. Hı hı. Çok sayılı. 4-5 isimle döner bu.
19: Şimdi background'a baktığımızda hep kendin ürettiğin sıfır şarkılar var. Hiçbir cover yok. Bir cover yapsaydı hangi şarkı olurdu Baran'ın hayatında?
20: Kuzu Kuzu.
19: Tarkan.
20: Yani sahnede de zaten
19: şey
20: okuyorum.
19: Söyleyeyim, yakında kesin bir düet gelir arkadaşlar. İnşallah. İyi bir manifestlemiş yine.
20: Yaptım ya.
19: Yani Tarkan beğendi diyor. Kuzu Kuzu cover diyor.
20: Ya ne diyeyim.
19: Bir bakmışsın önümüzdeki aylarda Tarkan
20: İnşallah.
19: Ve Baran Mengüç.
20: İnanılmaz olurdu.
19: Nasıl bir şarkı hayal ederdi?
20: En iyisini yapardım. En iyisini yapardım.
19: Şu an var mı aklında ya da böyle bekleyen kenarda bak bu Tarkan için uygun dediğin bir şarkı yoksa yeniden yapalım. Mi yazar?
20: Ben ya? Sevmem öyle bekletip aa bak bu şarkı sana uygundu demeyi. Tarkan geliyor yap ya hani.
19: Sen nakaratını WhatsApp'ına yolla böyle bir şarkı yaptım abi gel okuyalım. Yapar mı? İşte gençlerle çok iletişim açık bir adam.
20: Öyle olduğunu düşünmüyorum ya. Ya Tarkan'ın öyle değil. Genel bu işlerin öyle ilerlediğini düşünmüyorum. Yani ben onun için bir şey
19: ama
20: yapacağım.
19: Zaten Edis de öyle bir ara Edis seni dinliyor. Yine böyle bir Tarkan gibi iletişim olmamış mıydı? O dönemi hatırlamaya çalışıyorum ama yanlış mı hatırlıyorum?
20: Yani Edis benim Denge Yok şarkıma denk geliyor.
19: Tamam.
20: Benle iletişime geçiyor. Sonra ben stüdyoda ben Ayaş'ı dinletiyorum ona. Hmm, Ayaş benim şarkımdı geçiyor. Normalde ama demek mesela ki... şey dememiştim hani AIDS girse ne olur dememiştim. AIDS ile tanıştıktan sonra bu muhabbet oldu. Aynen.
19: Belki de bak şu anda beğenmeye başladı.
20: Aynen. O ya oraya gidiyor beğendi. İşte. Bize baksana şeye hesaplıyor. Ben de başladı. O zaman
19: oradan şuradan oraya bir yorum atsam
20: 5 gün sonra da yazar.
19: Oraları koyuyoruz. Peki bu tüm kariyerdeki şarkılarını hepsini ele alırsak bir filmde hangi şarkıyı konumlandırırdın bir film olsaydı?
20: Oo, çok iyiymiş. Belli başlı filmler söyleyeceğim. Titanic'te yan çalsın. Yan, sen de benim gibi yan. Bakıyor falan.

0: Karayip Korsanları'nda Karaçalı çalsın.
1: Karaçalı.
0: Aynen. Girmesin aramıza Karaçalılar, bizi kül edemez yangınlar,
1: beni deli eder, yine de kıyamam sana. O zaman sonla devam ediyoruz ve yavaş yavaş da programın sonuna geleceğiz. Aklımda
0: şey dönüyor. Sen ya, yan dönüyor ya, onu hayal ettim ya.
1: Sen düşün, film gelirse aklına yine Veda'da da
0: yok, yaparız. Daha gelmez. O kadar her gücü bu tutmayayım artık.
1: O zaman sonla sizi baş başa bırakıyoruz arkadaşlar.

0: there's one thing that I've known about Haley from...
1: Senin kanalın Dream Türk'te haftanın konuğu Baran Mengüç'tü. Ben çok keyif aldım gerçekten. Yani o kadar eğlenceli ve o kadar enerji bir adamsın ki. Ve o manifestlerin de bize bir ilham verdi yani. Tamam, şimdi buradan çıktıktan sonra yazacağız biz de bir şeyler.
2: Tabii.
1: Karalayacağız. Mutlaka. Biz de Tarkan'a ulaşacağız.
2: Hadi inşallah.
1: Ay, çok seviliyorsun, çok başarılısın.
2: Çok bak,
1: gerçekten
2: ederim.
1: Bunu yürekten söylüyoruz.
2: Çok teşekkür ederim, seviyorum.
1: Klibin, dansların, duruşun, tavrın, tarzın... O kadar güzel bir gençlere örnek oluyorsun ki bence ve gençler de çok güzel bir şekilde seni örnek alıp sosyal medyalarında da zaten o güzel videolarıyla bunlara şahit olabiliyoruz.
2: Evet.
1: Hemen hatırlatalım, bu şarkıların dışında çok güzel şarkılar da var. Geliyor şarkılar.
2: Geliyor.
1: İsimleri bir daha alalım, nasıl verdik programda.
2: Sarı Kızanım geliyor, sonra Kıyamam geliyor.
1: Ve çok da iddialı iki şarkı diyebiliriz bu şarkılar
2: hatta
1: için.
2: Hatta sürprizi vereyim. Selin'le bir tane daha düetim geliyor.
1: Ne diyorsun? Bunu gider ayak söylüyorsun.
2: Gider ayak. Sonda sürprizi verdim ya.
1: Aa, o da bu şarkılar arasında mı olacak yoksa?
2: Kıyamamdan sonra inşallah.
1: Aa, üçüncü şarkı olarak görüyor olacağız onu da. Evet. Yine böyle hareketli.
2: Yine ekibinleriz. Yine ekibinlere geri dönüyoruz.
1: Wow. Kimyanız tuttu Selin'le. Güzel, harika. Selin'i de çok severim bu arada. Onda duruşu çok güzeldir ve güzel bir ses rengi vardır.
2: Evet.
1: O zaman Baran Mengüç 2026 yılında çok güzel single'larla sizlerle buluşacak. Hemen kataloğundan tüm şarkıları dinleyebilirsiniz arkadaşlar, takip alabilirsiniz. Bu arada Baran Mengüç olarak sosyal medyadan seni takip ediyorlar.
2: Evet.
1: Orada da nerelerde konser verecek onları görebilirsiniz. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı?
2: Sizi çok seviyorum. Benimle kalın, ben de sizle kalayım. Öpüyorum sizi.
1: O zaman biz de programı bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Via Caravan deşarjı sundu. Via Caravan.
1: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
2: Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Turkcell'e çekiyoruz.
5: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadaka kart programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
12: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 750 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
13: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Sıla, sevilen ve en yeni şarkılarıyla bu bahar şehrinize geliyor.
14: Dolu dolu ağladım çok dolu.
0: 18 Nisan Cumartesi, Konya Selçuklu Anadolu Sahne. 19 Nisan Pazar, Ankara Kongresyum. 16 Mayıs Cumartesi, Antalya Açık Hava. Organizasyon Hedef Sanat Production. Biletler Biletmiyo'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
15: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi Bluematic sunar.

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
1: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
4: Biraz fazla almadınız mı?
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
9: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam Net'ten alınır. Kazan.

0: sesini unutuyorum.
1: Her şeyi bana sorun. Her şeyi ben dedim. İş artık ben de şarkılardan falan çıkmış. Ailemizin duygu derinlik, gibi derinlik olmuş.
2: Acaba 2005 yılındaki o şarkı bu şarkı mı?
1: Küçük galiba. Tarkan sen karıştırma ortalığı değil mi? Sonrasında Galatasaray'a transfer.
3: Gülü suçlu seni aşksız bırakma.
1: Bu bence olması gereken bir şey. Ama Küçük Tarkan böyle bir soru olur. Ben bunu direkt biliyorum zaten.
0: Yok başka.

0: Aşka sana neler dileyim, hepsi birer deneyim. Zaten ben aldandım, inanmadım aşka.
1: Bah.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Shamada Prestige Hotel, lüksün en zarif hali.
1: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
2: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
3: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
4: Sıla, sevilen ve en yeni şarkılarıyla bu bahar şehrinize geliyor.
5: Dolu dolu ağladım, çok dolu dolu.
4: 18 Nisan Cumartesi, Konya Selçuklu Anadolu sahne. 19 Nisan Pazar, Ankara Kongresyum. 16 Mayıs Cumartesi, Antalya Açık Hava. Organizasyon Hedef Sanat Production. Biletler Biletmio'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
6: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralı. Çok her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
6: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 750 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
7: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handikredi'de.

0: sesini
1: unutuyorum. Her şeyi bana sorun. Her şeyi ben bilirim.
0: İş artık bende şarkılardan falan çıkmış. Ailemizin
2: duygu evladı gibi derinlik olmuş.
3: Acaba 2005 yılındaki o şarkı bu şarkı mı?
1: Küçük Tarkan sen karıştırma ortalığı değil mi?
0: Sonrasında Galatasaray'a transfer.
4: Gülü suçlu seni aşksız bırak.
1: Yaşa.
0: Bu bence olması gereken bir şey. Ama Küçük Tarkan böyle bir soru olur. Ben bunu direkt biliyorum zaten.
5: Yok başka hayalim. Aynı ben değilim. Sen gittin gideli. Yaşamaktan başka sana neler dileyim. Hepsi birer deneyim. Zaten ben aldandım. İnanmadım aşka.

olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: da fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Turkcell'e çekiyoruz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış. Pırlanta.
12: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 750 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
13: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
14: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
15: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Sıla, sevilen ve en yeni şarkılarıyla bu bahar şehrinize geliyor.
2: Dolu dolu ağladım çok dolu dolu.
1: 18 Nisan Cumartesi, Konya Selçuklu Anadolu sahne. 19 Nisan Pazar, Ankara Kongresyum. 16 Mayıs Cumartesi, Antalya Açık Hava. Organizasyon Hedef Sanat Production. Biletler Biletmiyo'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
6: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
7: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: 10 numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
1: Arkadaş harbi güzel.
2: Açmayalım hiç konusunu.
1: Ser dünyayı sensin.
0: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

0: apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Alt yapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
12: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
11: Yok mu bunun bir çaresi?
13: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
14: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
15: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
16: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
17: Sıla, sevilen ve en yeni şarkılarıyla bu bahar şehrinize geliyor.
18: Dolu dolu ağladım, çok dolu dolu.
17: 18 Nisan Cumartesi, Konya Selçuklu Anadolu sahne. 19 Nisan Pazar, Ankara Kongresyum. 16 Mayıs Cumartesi, Antalya Açık Hava. Organizasyon Hedef Sanat Production. Biletler Biletmiyo'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
19: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 750 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
8: On numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
9: Arkadaş harbi güzel.
10: Açmayalım hiç konusunu.
9: Ver dünyayı sen.
8: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.
11: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
0: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. sigaragerçekleri.com.
5: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
6: Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Alanya'dayız. Kutlama etkinlik programı saat 20. Atatürk Anıtı önünde buluşma saat 20.30. Fener Alayı yürüyüşü saat 21.30. Eski Alanya Belediye Binası arkasında Ceza konseri. Gözü görmüyor hep sus. Takipteler ses etmez sus. Bir 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte Alanya'da kutluyoruz. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
7: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, ben Onur Kırış. Her zaman olduğu gibi yine geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok istek alan 10 video klibi geri sayacağımız Dream On'la karşınızdayım. Bugün açılışımızı üzülmedim ki diyen Semicenk yapıyor.

Listemizin tam ortasına geldiğimizde ise gerek sesiyle gerek güzelliğiyle her zaman takdir toplayan Derya Ulu'yu görüyoruz. En yenisi Hani ile 5 numara.

Türk pop müziğinin ikonik isimlerinden Hande Yener ve alternatif müziğin dikkat çeken grubu Madrigal'in ortak çalışması Ego bu hafta 4 numarada karşımızda.

Siz de en sevdiğiniz video klibi bu listede görmek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın.

0: 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Alanya'dayız. Kutlama etkinlik programı. Saat 20. Atatürk Anıtı önünde buluşma. Saat 20.30. Fener Alayı yürüyüşü. Saat 21.30. Eski Alanya Belediye Binası arkasında Ceza konseri. Gözü görmüyor henüz. Takipteler ses etme sus. Bir vakit olmuştu. 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte Alanya'da kutluyoruz. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
1: Hay oluştu bir dükkan olaydı.
4: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
5: Ama gelen giden yok işte.
6: Bu da tamam.
7: Kolay gelsin.
8: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
9: Aslında biz onlara gidiyoruz.
10: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
11: Kemer'in eşsiz doğasında, mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde. Güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.
12: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
13: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
14: Kredi? Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
15: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
14: Yok mu bunun bir çaresi?
16: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: sesini
1: unutuyorum. Her şeyi bana sorun. Her şeyi ben bilirim.
0: İş artık bende şarkılardan falan çıkmış. Ailemizin duygu evladı gibi derinlik olmuş.
2: Acaba 2005 yılındaki o şarkı bu şarkı mı?
1: Küçük Tarkan sen karıştırma ortamı değil mi? Sonrasında Galatasaray'a transfer...
3: Gülü suçlu seni aşksız bırakma.
1: Bu bence olması gereken bir şey. Ama Küçük Tarkan böyle bir soru olur. Ben bunu direkt biliyorum zaten.
0: Yok başka...

0: Hepsi birer deneyim. Zaten ben aldandım. İnanmadım aşka.
1: Bravo.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Ama benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trend dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
0: Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Kemer'in eşsiz doğasında, mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde. Güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, Sigortam Net.
8: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
9: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: 90'lar Futbol Smart'a hoş geldiniz değerli izleyenler. Her hafta Spor Smart ve Dream Türk TV ekranlarında geçmişe yolculuk yapmaya, müzikle eğlenmeye, müziğe doymaya devam ediyoruz. Çok kıymetli bir sanatçı var bu hafta yine stüdyomuzda. Geçmişin ve günümüzün sevilen ismi, Türk pop müziğinin çok sevilen isimlerinin başında geliyor. Sanatçı Baha bizlerle. Bir alkış alalım.
1: Gerçi.
2: Teşekkür ederim.
0: Hoş geldin.
1: Semih. Çok teşekkür ederim. Vallahi ya.
0: Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Abi. Kapıdan girdiğin andan itibaren enerjin bütün stüdyoya, Kanal D stüdyolarını sardı hakikaten nezaketinle. İyi ki geldin. Hoş geldin. Nasılsın?
3: Teşekkür ederim. İyiyim. Biz de misafirlikte, misafirliğe boş gidilmez gençler.
1: Evet. Ama siz çok dolu gelmişsiniz. Yani ya, poşet işiniz... poşet gelmiş Baha abi. Söyleyelim 70. bölümümüz sevgili evet. Kosova. İlk defa bir konuğumuz hediyeyle geldi. Bunu da söyleyelim. Ya, teşekkür ederiz.
3: Ederim. Evet. Bu bence olması gereken bir şey. Yani bu artık günümüz şartlarında tabii bunlar lüks gibi görünüyor ama.
1: Evet.
3: Bu bizim aslında geleneklerimizden gelen.
0: Doğru.
3: Size saygımdan, sevgimden. Estağfurullah. İyi ki varsınız.
0: Çok yani. İncesiniz.
1: O zaman iyi sürekli gelir inşallah.
0: Sürekli gelir inşallah diye.
3: Herkese... Bu sefer tatlı başka börek. Anneye mantı falan yaptıralım gelirken.
0: Yani şöyle benim dikkatimi çeken şu oldu. Tabii 70 bölümü geride bıraktık. Hocamın da söylediği gibi. Çok kıymetli konukları ağırladık. Sizden bahsetmeye başladıktan itibaren genel heyecanı biz de hissettik. Gerçekten ve şunu söyleyebilirim. Hayran kitlenizin yaş aralığı çok geniş. Yani daha ileri yaşta, orta yaşta insanlar da size hayranken belki de birçok şarkınızda çok küçük olan kişiler de yine sizi çok seviyor. Nasıl yakaladınız bu geniş ağı? Aslında onu sorarak başlayalım.
3: Ya belki bunun için aslında özel bir şey yapmadım. Bu belki dönemsel bir şey. İşte 99'da biz Kutup'ta Yaz gibiyle çıktık.
0: Evet.
3: O dönem o şarkı çok sevildi. Sonrasında Aşk Acısı, Canım Sevgilim, Bizim Hikayemiz. Aslına bakarsam bu sanki bu jenerasyon ilişkisi şuradan geliyor gibi geliyor bana. Şimdi anneler, babalar, şu dönemimizdeki anne babalar o zaman belki 23-25 yaşındalardı. Yeni doğru, evleniyorlardı. Evet, şimdi evlendiler, aradan tabii ki bir 20-25 sene zaman geçmiş.
0: Doğru.
3: Artık çocukları var. Aile hayatlarında onlar sevdikleri için belki çocukları anneden babadan bir şekilde...
0: Bir aktarım var yani.
3: Yani bir şekilde onların vesilesiyle beni tanımış olabilirler. Hı hı. Ama ben şunu da fark ediyorum. Yani iş artık bende şarkılardan falan çıkmış. Yani o ailemizin
1: duygu
3: evladı gibi
1: derinlik
3: olmuş.
1: Gerçekten
3: yani,
1: öyle.
3: Bunu da şuna bağlıyorum. Bu camiayı hepiniz biliyorsunuz. Hı hı. Yani sektör çok enteresan bir sektör. İnsanlar belli kaygılarla, belli... endişelerle işler yapmaya başladılar.
1: Acımasız ve nankör de bir
3: yani,
1: sektör olmaya başladı.
3: Ben de şöyle bir şey, benim bir kaygım yok. Yani benim şarkım çok beğenilsin, sevilsin, satsın bilmem, benim öyle bir derdim yok. Yani. Ben sadece içimden gelenleri yaptım. Bunu insanlara yansıtmaya çalıştım.
0: Yani hiç şu gider ben şöyle bir şey yapayım, bu ya çok dinlenir, öyle bir şey olmaz.
3: Benim sevdiğim veya benim istediğim, benim düşündüğüm bir şey, yani herkesin tabii sevmesi, beğenmesi gerekmiyor ama sonuçta sizi siz yapan zaten özgünlüğünüz. Yani herkes o yüzden farklı bir noktaya yere koyuyor sizi.
0: Doğru.
3: Taklit olmamalısınız. Yani bu taklit zaten dönemimizde de biliyorsunuz.
1: Evet,
3: yani taklit diye bir şey
1: Baha yok. Baha abi de bence onu görüyorum. Yani abi diyorum çünkü bizim evin abisi gibi gerçekten.
3: Seve,
1: bu da bir 90'lar evi gibi düşünürsek. Derinliği olan. Yani hep derinlik üzerinden gitmiş. Temas kurmuş dinleyiciyle. Bizim için de önemli olan o.
3: Doğru, yani insani kısmını doğru. Sanki bence çok daha önemli gibi. Belki.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani şey var hocam. Mesela şarkıların sözlerine bakarken derinliği ne kadar fazla, duygu yoğunluğu ne kadar fazla, nasıl ortaya çıkmış olabilir bunlar derken konuşunca da aslında biraz anlıyorsun değil mi?
1: Diyorsun ki Baha konuşuyor. Dinlerken bir gidiyorum yani.
0: Onu hissediyoruz. Çok yoğun. Evet,
3: şunu fark ettim.
0: Senle.
3: Bizim çocukluğumuz işte ben 69 doğumluyum. Şu anda 57 yaşına falan geldim.
1: Maşallah.
0: Hiç göstermiyorsun.
3: Yaşla yani. İlgili bir durumumuz yok. Canım.
0: Çok daha genç duruyorsun.
3: Eyvallah.
0: Söyleyelim. Öyle değil mi?
3: Bu arada çocuk ruhumuzu tabii ki kaybetmememiz lazım. Benim çok sevdiğim bir söz var. İnsan her yaşta çocukmuş. Oynadığı oyuncaklar değişirmiş falan diye.
0: Doğru evet.
3: Yani biz o ruhumuzu muhafaza edeceğiz ki o aramızdaki diyalog, arkadaşlık, dostluk hem hayata dair hem aramızdaki ilişkiye dair yansısın yani. Biz bu bir enerji
1: öyle
3: ya.
1: Bir
3: yani.
1: Oynadığınız oyuncaklar değişsin diye biz de çocukluğunuza getirdik. Refik'in oyuncağını getirdik.
0: Sevgili Rafık.
1: Refik
0: sağ olsun.
3: Refik'cim burada ya Refik bu arada.
1: Çok güzel.
0: Dünya tatlısı
3: Refik
0: değil mi?
3: Refik var ya ben onunla ilgili ne söyleyeyim bilmiyorum yani. Bu arada o kadar güzel bir ekiple çalışıyorum ki tabii ki radyo bölümümüz Refik de, Refik'i ben yıllardır tanıyordum zaten ama birebir diyaloğa geçince artık o benim canım, o benim kardeşim. İyi ki var.
0: İyi ki, İyi ki var Refik.
3: Bu arada Vaner PM ekibi, TCTV'li ekibi, sevgili Tantaşçı benim canım kardeşim. Aynı zamanda birazdan muhtemelen
0: bahsedeceğiz
3: prodüktörlüğünde. Şu anda çok güzel bir ekibin içindeyim. Ve çok mutluyum. Bunu hissediyorsunuzdur.
0: Bu, evet, çok net hissediyorum.
1: Bu güzel oluşumun enerjisi süper. Yansımış yani. Evet. Gözden belli oluyor.
3: Burada zaten önemli olan şey şu arkadaşlar ya. Siz artık benim kardeşimsiniz. Hayat içerisinde insanlar dediğim hep belli kaygılarla, belli şeyler üzerinde çalışıyorlar. Artık insani değerler bir tarafta bırakılıp sadece rant, para vesaire çıkarlar söz konusu olduğu zaman bunların hepsi geri planda kalıyor.
0: Evet. Doğru.
3: Yani biz duygularla beslenen insanlarız. Bizim hayatımızda öyle çok maddi şeyler falan olmadı. Hiçbir zaman olmadı yani. Tabii ki paraya ihtiyacımız var. Hayatımızı sürdürmemiz için. Aynı zamanda
1: devranı hani, döndürmemiz için ama
3: hem şu şekilde hem de o tarafı da çok önemli ama birilerine ihtiyacının olmaması için yani bir şey yapacaksın imkanın yok. Birilerine ihtiyacın oluyor ister istemez.
0: Doğru.
3: Yani o insanlara ihtiyacın olmaması için belki paraya ihtiyacın var.
1: O yüzden diyoruz ya işte Allah kimseye muhtaç etmesin.
0: Muhtaç
1: öleriz yani. Evet, toplum
3: o yüzden bunu. Biz bunların hepsinin dışında o kadar güzel böyle abi maşallah kardeş hepimiz ya. Bir araya geldik. Çalışıyoruz, çok da keyifle çalışıyoruz. Şarkımız da böyle çok güzel oldu. Yani yıllar sonra bana da ayrı bir heyecan kattı.
0: O yüzden evet, o heyecanı çok net biçimde hissedebiliyoruz.
4: Ben tabii şunu ekipte söyleyebilir miyim? Eyvallah. Ben birkaç dakikadır dinliyorum da Baha Bey'i. Yani kendisini o kadar güzel, o kadar naif ifade ediyor ki yani o kadar...
0: Ders niteliğinde bir konuşma var değil mi?
4: Çok güzel. Ben şarkı söylemese bile bizi o sesiyle etkiliyor yani konuşmasıyla.
3: Evet. Arkancığım.
0: Biz şimdi böyle durup sizi dinlesek sadece aslında. Mesela
3: bir güneş.
0: Şimdi yine çok kıymetli bir isim olan Tantaşçı çok önemli aslında eserlere imza attı. Son yıllarda da özellikle hayran kitlesi anlamında çok ciddi bir yükselişini gözlemliyoruz. Tabii uzun yıllardır hizmet ediyor Türk müziğine ama son yıllarda hayran kitlesi de çok ciddi bir seviyeye ulaştı onun da. Unuttum değil mi? Hayırlı olsun öncelikle.
3: Evet, çok teşekkür ederim.
0: Biz bir dinlemek istiyoruz bu güzel düetinizi. Önce devamında hikayesini sizden dinleyelim.
3: Tamam, tabii ki.
0: Baha Tantaşçı ikilisinden Unuttum sizlerle.

0: Kapım kilitli gittiğinden beri kalbimi açmaz oldum, unuttum.
1: Evet, bir alkış rica ediyorum. Harika bir eser. Hayırlı olsun.
2: Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.
1: Şimdi belki biz genelde tabii programda ister istemez tempoyu yüksek tutmaya çalışıyoruz. Evet. Eğlenceli olsun diye.
2: Ama bugün,
1: bugün şarkı hakikaten çok iyi ve böyle alıp bir uzaklara götürüyor. Nasıl oldu hikayesi sevgili Tantaşçı'yla buluşmanız, düet? Nasıl anlatırsınız?
2: Biz Ankaralıyız. Ankara müzisyenleriyiz. Tabii benim jenerasyon biraz daha önde. Tan daha genç. O dönemden biz Didim'de uzun süre çalıştık. Ben albüm yaptıktan sonra Tan Didim'de çalıştı. Sonrasında biz bir araya geldik ama tabii bu kadar yakınlığımız yoktu o dönemlerde. Bahsettiğim 2005'ler, 2006'lar. Tan'ın çıkış dönemleri falan. Sonradan hep bir şekilde ben onu takip ettim. O beni zaten yıllardır abi dedi yani.
3: Çok güzeldi
2: ki. Sağ olsun. Onun sözlerini ben şimdi söylemeyeyim. Yani şey gibi olacak da. Biz de seninle büyüdük abi. Yani biz seni dinledik. Senin duruşun, senin tavrın. Biz seni örnek aldık kendimize filan dedi. Beni çok onurlandırdı. Zaman içerisinde onun o yükselişi, onun aynı duruşuyla, kalitesiyle, sanatıyla, duyarlılığıyla hep gurur duydum kendisiyle. Zaman içerisinde zaten bir irtibatımız devam ediyordu. Son zamanlarda da abi bir şeyler yapsak, tam bir şeyler yapsak. O niyette karar verdik. Bu arada Bodrum'da yaşıyor Tan. Bütün ekip konuştuk çocuklarla. O ekip hemen topladı. Abi dedi hemen yarın gel.
1: Siz de Bodrum'a.
2: Ben de Bodrum'a.
1: Çok güzel.
2: O gün hatta gece sabah benim uçağım var. Bodrum'a gideceğim. Gece saat 11-12'de falan bana bir mesaj attı Tan. Abi dedi bir şeyler yazdım. Sen dedi buraya geliyorsun ya dedi. Böyle bir keyiflendim falan. Abi şarkıyı bana attı. Gitarla çalmış, yollamış. O gece var ya, inanılmaz beğendim işte. Unuttum
1: buydu
2: bu şarkı. Evet. Biz ertesi gün gittik, hemen kayıtlarını yaptık. Sonrasında işte çalgılamaları, okumaları filan o heyecanla. Bir hafta içerisinde şarkıyı bitirdik.
1: Her şey
2: hazır oldu. Sonra oradayken de klibini de çektik.
1: Klibi nerede çektiniz?
2: Klip Bodrum'da kültür merkezinde çektik.
1: Kültür merkezi.
2: Evet.
1: O da çok güzel olmuş.
2: Böyle güzel, çok keyifli. Aslında bizim keyifle bir araya geldiğimiz...
3: Çok belli.
2: Sohbetle abi kardeş böyle bir araya geldiğimizde bir iş çıktı öyle diyelim.
3: Çok tam tevafuk bu ya. Evet. Çok derinliği çok fazla yani.
1: Kesinlikle. Tam, evet. İşte evet. O bahsettiğiniz beraber birlikte olmak için ortaya çıkan bir iş oldu. Aşkla ve evet, aslında evet, gönülden yapıldığı yansıyor bence.
2: Yani muhtemelen ne mutlu bize ki böyle keyifli bir çalışma sonrası. Şu anda sizlerin bu söylemleri, kaç gündür gelen mesajlar. Yani bunlar çok mutluluk
3: verici. İki güçlü ses, abi kardeş bir araya gelmiş. Birbirini bence çok iyi tamamlamış.
1: Bence de.
3: Hani biriniz çıkıyorsunuz, ben burada zaten ap oluyorum yani.
1: Evet,
3: çok
1: doğru.
3: Yani düşmüyorum, aksine yükseliyorum yani. İkinizin de çıkışlarında çok uyumlu olmuş bence.
1: Küçük Tarkan, senin merak ettiğin bir şey vardı.
4: Ya şöyle, Tan kendisine demişti ya Baha Bey'e, seni örnek alıyoruz falan.
1: Sizin de büyüdü.
4: Tan'ın kendi şarkıları da zaten çok derin. Belli ki Baha Bey'i örnek almış. Baha Bey'in şarkılarının anlamları çok derin anlamlar taşıdığı için Tan'ın da öyle. Bir de Kalbime Gömürüm şarkısı vardı Tan'ın 2005 yılında çıkan. Onun başında sana bir şarkı yazacağım.
2: Evet.
4: O da unuttum seni olacak. Acaba 2005 yılındaki o şarkı bu şarkı mı?
2: Onu aslında Tan'a sormak lazım. Çünkü bize gelen mesajların içerisinde çok fazla var bu. Yani onun cevabını bence tam ver.
4: Yani evet. Unuttum seni diyor, burada da unuttum diyor. Acaba oradan oraya bir gönderme.
3: Buradan sevgili Tan Taşçı'ya selamlar, saygılar. Soruyoruz o zaman.
4: Kendisi bizim bir konuğumuz olursa inşallah orada onu da burada
2: tamam, orada
4: sorma şeyine layık
1: olur. Muhakkak hatırlıyordur tabii ki.
2: Hatırlamaz mı canım?
1: Dolayısıyla
4: ya çıkış şarkısı zaten. Patlayış şarkısı yani.
3: Bir hikaye var o kesin.
1: Kesinlikle.
3: Onu ondan öğrenmek
2: bence
3: lazım.
2: Bence Tan'dan dinlemek evet lazım.
3: Kesinlikle. Bence Baha abi de biliyor bunu ama...
2: ben Tan'ın bunu ifade etmesi çok
3: evet,
2: daha
3: çok
2: güzel.
3: Güzel. Yakaladık.
1: Tam aynı noktada benzer işlerde buluşuyorsunuz o zaman siz Tan Taşçı'yla. Yani bunun ortaya çıkması için aslında demin bahsettiği de sevgili Küçük Tarkan, biz de sizin şarkılarınızı dinlerken hakikaten anlam olarak çok derin olduğunu
4: yoğun
1: genelde konuşuyoruz. Yani... gülü susuz seni aşksız bırakmam mesela. Yani tek tek baktığınızda çok derin anlamları da olan şeyler. Kolay kolay ortaya çıkacak işler değil. Tam da biraz o şekilde ilerliyor. Dolayısıyla bu buluşma öyle ortaya çıkıyor değil mi?
2: Yani müzikal anlamda belki tarzlarımızdan dolayı böyle bir şarkı var ama burada ben detayını da bildiğim için tam bu şarkıyı yaparken o kafasını da biz Bahabi'yle bunu okuyacağız demişler.
1: Evet, anladım.
2: Öyle bir duyguyla tamam, yapmış. Yani
3: geçmişten bu yana evet o, zaten tamam demiş.
2: Burada tamamen ben de dedim ki yani bu şarkıyı sen yani abi dedi bu benim içimden geldi bu şekilde. Hatta farkındaysanız tam genelde onun tizleri kuvvetlidir, evet, yorumu evet, daha harttır ama o tabii o naif ruhunu da slow şarkılara çok güzel
3: evet, yansıtıyor. Yumuşak geçmiş sanki
2: yani
3: burada daha böyle.
2: Her formatta şarkıyı mükemmel yorumlayacak bir sanatçı.
1: Gerçekten
2: yani
1: öyle.
2: Bu şarkıya olan yorumu da sanki bize özel bir yorum gibi olmuş gibi oldu. Ona da ayrıca
3: burada
2: teşekkür
3: ben
2: ediyorum.
3: Ömürlük elbise dikmek falan derim ya. Tabii, evet, bu tam öyle. sizin abi kardeş ilişkinize bir şarkı dikmiş. Öyle söyleyeyim.
2: Aynen öyle oldu.
3: Resmen böyle bir terzi gibi ince çalışmış.
4: Ya kesinlikle bu tam Baha abiyle söylenilecek şarkı olarak yazmış aslında.
1: Evet öyle olmuş. Evet. Peki bundan sonra şimdi 2026 yılında artık yarıladık böyle bir projeyle karşımıza çıktı Baha.
2: Evet.
1: Bundan sonra nedir planlar,
2: hatta
1: projeler,
2: şöyle bir sürpriz demiştik ama aslında bunu ben bir yerde ağzımdan kaçırdım.
1: Bir yerde kaçırdım.
3: Burada da kaçırdım seni.
2: Kaçırayım ağzımdan şimdi. Kutupta Yaz Gibi, Canım Sevgilim, Yok Başka Hayalim, bir de Yalnızlığım.
3: Hoppa.
2: Dört şarkıyı biz bahçeden kutluk olarak
3: kayıtlarını
2: yaptık.
3: Yaptınız bitti.
2: Yaptı hepsi hazır. Bir süre sonra.
1: Bir tanesini Refik Bey'le getirseydiniz keşke.
3: Ne zaman çıkacak? Nasıl düşünüyorsunuz?
2: Şimdi şu anda bizim yeni bir şarkımız daha var. O da Tantaşçı bestesi.
3: Hayda.
2: Bir tane yeni şarkısı var. Muhtemelen bir Ağustos, sanıyorum bir ay sonra.
3: Öyle mi?
2: Bir ay sonra yeni şarkımızı tekli olarak çıkarıp ben çıkaracağım o şarkıyı.
3: Hayırlı olsun.
2: Teşekkür ederim. Ondan sonra muhtemelen düetlerimizi çok tekrar iyi. Bahçeden akustiklerimizi
4: yayınlayacağız. Ekip arkadaşlarımız bunlara bayıldı.
3: Akustikler akşamları gider. Uzun
1: evet,
3: uzun
1: çok
3: gider.
1: Güzel yok,
3: çevirip çevirip
2: döndürüm. Aynı ben. Oradan yalnızlığım. Yani çok keyifli oldu şarkılar. Ben
1: onu kurdum. Uykusuz geceler hocam bekler.
3: Ben onu kurdum şu an kafamda.
2: Hatta durun şöyle bir şey yapalım ya. Berke'den bak şimdiye kadar kimse yapmamıştır eminim bunu. Berke biraz mırıldansana bize. Yok başka yani.
1: Berke. Öyle mi?
3: Hadi mırıldan.
2: Hadi.
1: Küçük
2: hadi
1: Berke. Sen
2: hadi Berke.
3: Berke'nin sesi çok güzel.
2: Yok başka.
1: Yok.

0: Zaten ben aldandım.
1: İnanmadım aşka.
0: İnanmadım aşka.
1: Helal, bravo.
2: Nasıl oldu Refik Bey?
1: Buradan Tan'a aldı, sevgiler
0: aldı
1: olsun.
0: Aldı bize itti valla.
2: Bir saniye ver.
0: Sağ olsun.
2: Bir de siz de mırıldansanız. O da güzel.
1: Yok başka hayalim, aynı ben değilim. Sen gittin gideli, yaşamaktan başka sana neler dileyim, hepsi birer deneyim. Zaten ben aldandım, inanmadım aşka.
0: Bence bitirebiliriz. Ya
2: farkı anlasın ya herkes.
3: Tüplüden benzin diye geçiş. Tüplüden benzin diye geçiş gibi oldu.
2: Bir daha bir tur daha yaparız hocam.
1: Küçük Tarkan sen karıştırma ortalığı.
2: Şimdi bazı oyunlarımız olacak program içinde, eğleneceğiz. Soru cevap sürekli sorularımız olacak. Merak tamam, ettiklerimiz tamam çok var sizinle ilgili. Biraz adından da anlayacağınız üzere futbol da var bizim programımızda. Ama bu da değişik bir formatta. Bu şarkı sana dediğimiz bir etap var. Burada şarkılar seçiyoruz ve bu şarkılar kime ithafen uygun olur, kime armağan edilebilir acaba diye futbol dünyasından birini seçiyoruz.
1: Anladım.
2: Şimdi bu şarkı sana etapımız başlıyor. Elbette derin futbol bilgisi veya öyle tip boğma olmayacak size. Biz hocam özellikle destek
1: ya
2: olacak.
1: Bu arada ben eski maksat... zaten bir futbolcu olarak bir... Berke bak bunlara bak. Berke.
0: Bu detayları
2: kaçırır. Tamam bir kapağımız gelsin. Yok. Nasıl ama moderatör olunca kaçabiliyorum değil mi? Tam orada sana altında kalacak hemen bir kapağımız gelsin.
1: Eski, çok eskidendi zaten.
2: Oynadınız futbol yani.
1: Evet oynadım.
0: Yani. Nerede?
1: Ankara Petrol Ofisi Kulübü'nde.
0: Meşhur o dönemin.
1: Başladım ben evet. Sonrasında Galatasaray'a transfer döneminde bir rahatsızlık geçirdim. Bırakmak zorunda kaldım.
0: Hayırlısı.
1: Hayırlısı diyeceğiz artık. Yani, ama evet. Çocuklar iyi topçuydum ya.
3: Topçuluktan yani, popçuluğa o zaman geçmiş.
1: Öyle derler
0: ya. Ya topçu olacaksın ya popçu.
1: Ben ikisine de sanırım.
3: İkisi de varmış.
1: Bana kısmet oldu.
3: Maşallah.
2: Sizce hangisi peki? Birine yani tavsiye verseniz topçu mu popçu
0: İkisi
2: mu diye.
0: İkisi de sahneye çıkıyor ama hangi sahne?
1: Ya bunun ben ayrımını yapamam açıkçası. Çünkü ikisine de ben çok ciddi anlamda bağlıydım yani. İyi bir futbolcu olduğumu söylediler o dönemde. Tabii çok ciddi bir şekilde belli noktalara da geldi hızla. Fakat müzik çok başka bir şey.
2: Bence de.
1: Yani futbolu bıraktığınız zaman belki tabii ki mesleğinizle ilgili bir şeyler yapabilirsiniz ama müzik her zaman ruhunuzu besleyebileceğiniz, hele hele bu profesyonellik boyutunda düşünsenize bir şarkı yapıyorsunuz. Herkes aynı dilden, aynı şekilde söylüyor.
0: Size eşlik ediyor şarkı.
1: Yüz ifadelerini görmek falan. Bunlar tabii ki gerçekten çok kıymetli.
2: Paha biçilemez bunlar değil mi?
1: Kesinlikle.
2: Onun, herhangi bir şey
1: bir şekilde karşılığı yok yani.
2: Karşılanacak
0: çok şey yer meslek grubu değerli ama sanatçılık yani sözlerin ağızdan çıktığı organizasyon, halka topluma yön verme, insanların kalbine girmek bu başka bir şey.
1: Evet evet kesinlikle farklı bir şey.
2: Peki şimdi dediğimiz etapta şarkılar başlayacak. Bakalım. Küçük Tarkan.
3: Ya şöyle da... söyleyeyim. Biraz önce futboldan konuştuk ya, bahsettik ya. Göztepe tribünlerinde de Baha Bey'in şarkısı söyleniyor yani.
2: Hangisini?
1: Canım sevgilim evet Göztepe. Doğru. Buradan selamlar olsun.
3: Tüm Göztepelilere.
1: Tüm Göztepelilere. Ben bir ara hep aklımdaydı. Hatta iletişim de kurduk ama gidemedim. Bir gün stadyumda olacağım inşallah. Tabii bu eski bir dönemdi. Canım sevgilimi çok güzel bir şekilde Göztepe Kulübü'ne yorumla ilgili sözlerini değiştirerek tribün şarkısı yapmışlar. Çok çok keyif aldım izlediğim zaman.
0: Umarım gidip söyleme şansınız da olur. O atmosferde inanılmaz bir duygu
1: hissedersiniz. İnşallah. Seve seve.
2: Göztepe tribünde hakikaten bu konuda örneklerden
1: evet,
2: biri.
1: Evet.
2: Levent Yüksel'in
3: Meçhizleri.
2: Bu anlamda teşekkür ederim kendilerine. Hem sanata hem de futbola olan desteklerinden dolayı. Evet gelsin birinci
3: İlk şarkımız gelsin.
4: Diyorsan güneş olurum, biraz yanarım sevginle.
0: Sen de söyle ama küçük dakika.

0: dakika. Çekin.
1: Ateş olurum, dolarım havaya, nefes olurum, gülü suçsuz seni aşksız bırak.
2: Yaşa.
3: Bravo. Çok ben iyi. Biraz hastayım da o yüzden.
0: her zaman aynısını söylüyorum.
3: Ya hocam görmüyor musun öksürüğümü?
2: Yok gayet güzel.
4: Şimdi mesela bu şarkıda.

0: Bir an onunla üşüdüm diyorsan filan. Çok kayıtmış, ateş yakmıştık ortaya filan. Bir an onlar geldi böyle.
1: Geçmişe götürdük sizi.
2: İyi hissettirdi
0: çok zaman, kesinlikle. Evet.
1: İyi hissettiniz öyle. Yani değil mi burada?
0: Tabii canım, kesinlikle. Tamam.
1: Bizim için önemli
2: olan. Arada sorarız.
1: Sana ne anlatıyor hocam mesela?
2: Bana mı? Hayatını birine adamış bir adam ya da bir kadın.
1: Değil mi?
2: Her kötülüğünde onunla beraber olan, en ufak bir şeyde, hastalığında, sağlığında, sıkıntısında, derdinde, hani üşüdüm diyorsan ateş olurum diyor ya, o mantığı düşünmek lazım.
1: Evet, bence yani ben de öyle
2: anlıyorum. Üşüyüp ve onu ısıtmak değil.
1: Ben de.
2: Her yokluğunda ona sahip çıkmak. Bu bir kadın adama da, adam kadına da olabilir, fark etmez.
0: Aslında ben biraz da şunun için net olarak yorum yapmak istemedim. Zekai abi ya, Zekai Tunca. Harika bir şarkıdır. Evet. Zekai abinin şarkısıdır. Yani sevdiğini gözünden sakınmak gibi bir şey.
1: Evet, o da.
0: Yani onu üşüdüğünde tamam, yorgan gibi üzerine kapanmak gibi.
3: Yani ne bileyim, saçını bile yaprak... okşarken, saçını bile okşarken hani acımasın diye hafif naifçe böyle okşamak.
0: Yani sevdiğine kıyamamak gibi
3: kıyamamak,
0: bir şey.
3: Kıyamamak, aynen
2: öyle. Küçük Tarkan, harika bir adamsın ya.
1: Aşk adam.
2: Bak, tam aşk adamı, Yengeç Burcu o.
1: Yengeç.
3: Zekai Tunca'nın İmkansız şarkısı da yengeç, biraz buna benziyor.
2: Yengeç. Tam Refik, yengeç evet, şarkısı bu ya. Bizim için yazılmış abi.
1: Refik de aşk adam.
2: Tamam.
3: Onu teşekkür ederim bu arada. İsteriz.
1: Tüm stüdyoyla.
2: Bir bakalım ne çıkacak o zaman.
1: Evet, gelsin bakalım şimdi. Takip ediyor musunuz peki son dönemde hiç futbolu?
0: Yani olabildiğince ama. Tamam.
1: Bence çok gelsin, zor bir soru gelmeyecek. Evet.
3: Sezon. Mırıldandığımız şarkı. Bu sezon hangi futbolcuyu çağrıştırmaktadır?
2: Çok zor ya.
3: A. Orkun Kökçü, B. Mauro Icardi, C. Anderson Talisca, D. Ernest Muçi.
1: Sen biliyorsun.
2: Ben bir araya gireyim mi? Ben cevabı bilmiyorum bu arada Bahar abi. Hepsi olur aslında. Anlam evet, önem olarak kendi ya içinde olur.
0: Sanki şöyle gibi geldi bana. Icardi gibi geldi.
1: Ben de ona yakınım. Ben bilmiyorum bu arada.
0: Sebebi de şu.
2: Ben de bilmiyorum.
0: Yani Icardi çünkü Galatasaray için çok kıymetli bir futbolcuydu. Doğru. Yani rekorlar alt üst etti. Tabii. Gerçekten iyi bir futbolcu. Artık gitme aşamasında olduğu için bence bravo, belki
1: çok net
0: böyle bir sahiplenme, seni çok sevdik. Yani sana kıyamayız falan gibi bir belki.
2: Ya şimdi şöyle, Muçi Trabzonspor'da çok sürpriz iş yaptı. Evet, Fatih Tekke evet, inanılmaz iyi kullandı. Orkun evet, Kökçü. Ben zaten Beşiktaş diyeyim diye geldi buraya.
0: Evet, evet, evet.
2: Kalplere girdi, göze de girdi. Yani gözü de dolduruyor.
0: Evet.
2: Anderson Talisca zaten Fenerbahçe'de yani gole en yakın oyuncu. Yani Talisca'yı evet, çıkart Fenerbahçe gol atamaz noktasında ama dediğiniz gibi yani düşünüyorum. Mauro Icardi ile Galatasaray'ın arasındaki bağ.
1: Tabii başka.
2: Yeni seviyorum, çocukların gençleri Galatasaraylı yapan oyuncu yoğunluk olması.
0: Bu arada bir şey daha söylemeliyim.
2: Farklı bir bağ var.
0: Evet, kesinlikle haklısınız. Orkun Kökçü'yü ayrı bir yere koymak istiyorum.
1: Ha.
0: Yani bu bahsettiğimiz isimlerin hepsi yabancı.
1: Evet, doğru.
0: Yani Orkun bence...
1: O da aşkından geldi buraya.
2: Öyle. Gerçekten yani, öyle
0: ya aşkından. Şunu söylemek istedim aslında. Bizim çok kıymetli futbolcularımız var.
1: Var var.
0: Ben zamanında bunları birebir yaşadığım için. Yani size yardımcı olmayan birileri, yardımcı olan birileri yoksa, arkanızda ciddi bir güç yoksa, ne kadar iyi futbolcu olursanız olun, bir şekilde fark edilemeyebilirsiniz.
1: Doğru evet.
2: Yani, ya da kaybolup gidebiliyorsunuz.
0: Arda bugün, Arda çok güzel bir örnektir. Yani Arda bugün Real Madrid dünya futbolcusu ya dünyanın en iyi futbolcularından biri oldu.
1: Doğru.
0: Yani Arda gibi bizim ne cevherlerimiz
2: dünyanın
0: var.
2: Dünyanın baskı gücü en yüksek kulüplerinden birinde ilk 11 oyuncusu.
0: Ya Real Madrid bugün Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain bunlar dünyanın en iyi takımları.
1: En üst seviye
0: yani,
1: işte daha üstü yok.
0: Yani o yüzden Orkun'u ben ayrı bir şekilde tekrar buradan bir alkışlamak
1: bravo,
0: istiyorum.
1: Bravo. Gerçekten.
0: Evet. Buradan sevgilerimi
1: Orkun,
0: gönderiyorum.
1: Çok Orkun da kıymetlimiz, milli takımımızın
0: evet, çok
1: kıymetlisi.
0: Çok iyi bir karakter yani. Çok
1: Hollanda'dan, Portekiz'den ben ülkeme ve Beşiktaş'a dönmek istiyorum deyip geldi. Ama soruyla alakalı karşılıklı aşk işte Simge'nin şarkısı o bağ oluşma evet, ve evet, sürekliliğinden ben
2: muhtemelen
1: de
2: muhtemelen de bir ayrılık olacak artık. Ayrılık vakti geldi gibi bu haftada güzel bir veda yaptığı düşünülüyor. Ben de olsam
1: ayrılsak evet, bile yani Icardi, susuz seni aşkı bırakmam diyor Galatasaray taraftarı.
3: Herkes Icardi'de ortaksa evet, doğru ortak, cevabı görelim.
1: Ama hiç kimsenin destek almadan tabii, Baha abi söyledi. Evet,
3: Baha abi Icardi bravo. Bravo.
1: Sağ olun. Abi iyisin bak demek ki.
3: Ya biz bu soruda Icardi şıkkını seçerek şöyle yoğunluktan da şarkıdaki o yoğunluk var ya aşk yoğunluğu. Taraftarın da Icardi'ye olan yoğunluğundan dolayı seçtik aslında doğru cevap.
1: Duygu yoğunluğundan.
3: Duygu evet, yoğunluğundan.
1: Evet ikinci bir şarkımız da var. Yine herhalde bildiğiniz bir şarkı olacaktır diye tahmin ediyoruz.
0: Bakalım bakalım.
1: Gelsin bakalım. Refik Bey'le eşlik.
3: Bir güneşe, bir de sana.
2: Biliyor musunuz bu şarkı?
0: Hiç duymadım ama.

0: seni.
1: Çok güzel ya.
2: Ne şarkı ama ya.
1: Vallahi gerçekten ne şarkı ama. Tamam, daha başka bir şey söylenmez
2: ya. Yani. Ne şarkı ama ya deyip pas ben, atıyorum.
3: Ben yani. Söyle. Aşkım Tuna ve rahmetli Ali Karaduman'a da buradan
1: rahmet olsun. Allah
3: rahmet olsun. Aşkın abi zaten çok kıymetliler ya. Yani bu şarkıların yeri gerçekten
1: nasıl yazılmış olmadı. Abi? Nasıl yazılmış ya? Bu şarkı nasıl yazılır ya?
3: Aşkın abinin çok güzel şarkıları var zaten. Evet, nasıl bir ruh halidir, duygudur. Yani onları valla Aşkın abiye sormak lazım.
1: Keşke.
3: Ama bir besteci tarafım biraz geçmişten beri olduğu için o anlık bir şey. Yani sadece kendi yaşadığın şeylerden ziyade bazen yakınındaki insanların ruh halleri de seni belli noktalarda etkileyebiliyor. Onu bir Aşkın abiye tekrar soracağım.
1: İnşallah yani
2: ben
1: çok merak ediyorum.
2: Ben sana bir şey sormak istiyorum abi. Şimdi senin şarkılarında söylediğin şarkılarda iki ihtimal var bence. Biri mesela az önceki şarkıda buluşmuş kavuşmuş birbirine çok aşık iki insan da dinleyebilir. Ama bir taraftan çok ciddi bir melankoli içinde işte umduğu aşka kavuşamayan kişi de dinleyebilir. Bunda da aynı şekilde özledim seni deyip böyle geceleri gece.
1: Sadece insana değil taraftar da takımına bir özlem duyuyorsa bu da dinler bu arada. Düğünlerde de çalar.
2: Böyle daha ağırlıklı olan hangisi? Abi işte çok zor dönemleri senin şarkılarınla geçirdim diyenler mi daha çok oluyor yoksa çiftler? İşte biz sizin şarkınızla ilk aşkımızı ilan etmiştik mi daha çok?
3: Daha çok ikincisi.
2: Öyle mi?
3: Daha çok ikincisi güzel. Ama
2: kavuşmaların daha çok
3: biraz öyle yani. Gibi ama diğer tarafı da sakin bir soundumuz olduğu için İnsanlar yalnızken de onu çok rahat kendilerinde bir şeyler bulabiliyorlar şarkıda.
1: Ayrılıklar da sevdaya dahildir gibi aslında yani öbür taraf.
3: Evet birçok kardeşimiz abi senin şarkıların ne ah be abi.
2: Ah be abi.
3: Bir taraftan da böyle ya diyorlar biz sizin şarkınızla işte evlendik. Çocuğumuzun ismi Baha filan. Ah abi ne yani bunlar güzel yani işte. Çok güzel şey.
2: Yine paha biçilemez olanlar.
4: Ya şöyle ilk dans düğünlerde ilk dans müzikleri olarak çok kullanıldı bu arada bu şarkılar.
3: Evet biliyorum.
2: Doğru.
3: Yani şey gibi bir de bu 80-90. Dakikada 2-2 iken 3. gol atmak gibi bir şey.
2: Siz dinler misiniz kendinizi? Eski
3: ben
2: şarkılarınızı?
3: Ben kendimi çok dinleyemiyorum Berke.
2: Öyle mi?
3: Ben çünkü dinlediğim zaman hep bir şeyler arıyorum içinde.
1: Yani onun hala bir obsesyon var o zaman mesleki deformasyon.
3: O kadar değil de. O kadar değil. O işin esprisi de.
1: Bir mesleki deformasyon var ama yani.
3: Abi ister istemez olmaz şimdi. Onu. Yani 35 yıldır sahnedeyiz. Artık maşallah. Benim bir şarkıyı dinleme duygumla sizinki...
1: Kendi sesinden yorulduğun oluyor mu hiç? Yani bazen yok, bir sessizlik yok değil mi?
3: Yok.
4: Hocam onunla bu sesten çok... nasıl yoruldunuz?
1: Gerçekten. Hayır ben Baha olsam mesela sürekli kendimi dinlerim. Ben ayrı konuda verdim, evet. Açarım dinlerim yani. Şöyle of ne güzel söylemişim.
2: Kim bu muhteşem ses?
1: Vallahi yaparım. Gerçek ben Baha olsam mesela bu Baha otururum. Abi harika ya bak ne güzel girmişim falan keyif yaparım evet, vallahi evet. Akşamları.
2: Hakikaten yapıyorum.
3: Ya bazen olmuyor değil mi işte yani o oluyor zaten daha bunu abi ne güzel söylemişim oluyor mu?
1: Olsun abi olsun zaten.
2: Peki bir sorumuz var yine.
4: Sorumuz gelsin.
2: Futbol dünyasına el sallayacağız.
4: Mırıldandığımız şarkı bu sezon hangi takımı çağrıştırmaktadır?
1: Of.
4: A. Beşiktaş, ama B. Bunu... Galatasaray, C. Fenerbahçe, D. Trabzonspor.
3: Vallahi ama burası... küçük Tarkan böyle bir burası... soru olur ben bunu direkt biliyorum zaten.
1: Burası çok karışık ama direkt mi diyorsun?
3: Direkt abi hiç direkt yani. Ya şimdi... Tartışmasız.
1: Tamam ben söylemeyeyim o zaman. Ne hissediyorsun?
3: Yani bence...
4: Şarkının sözleri...
3: Direkt Fenerbahçe.
1: Büyük bir özlem.
3: Direkt Fenerbahçe ya da şimdi... ne diyebilirim ya.
2: Sevgili Fenerbahçe taraftarlarına da tekrar bir aynı şekilde çöllerde su gibi özledim seni diyor değil mi şarkıda? Yani Fenerbahçe'nin 13 yıllık şampiyonluk hasretini düşününce çok bence yine nokta atışı. Sen ne diyorsun?
1: Zaten Fenerbahçe taraftarı kimle konuşsam onlar da artık biraz tiye alıyorlar. Kendi kendilerini güldürmeye çalışıyorlar. Bu tarz şarkıları da örnek gösteriyorlar. Hani durumu kabullenmek gibi değil de ya zaten biz kontrol edemiyoruz sahayı. En azından hani bu durumla eğlenelim diyorlar onlar da.
3: Evet.
1: Ama büyük bir hasret var. Çok uzun bir hasret. Böyle büyük bir camia için büyük bir travma onu söyleyeyim.
3: Bu arada
1: kolay değil.
3: Kaptanın kulaklarını bir çınlatalım mı? Tümer Metin.
1: Çınlatalım.
3: Ya Tümer var ya Tümer benim canım ciğerim.
1: Oh
3: canım, öyle kardeşim. Mi? Biz bu arada ben uzun süredir bilardo'da oynuyorum. Benim böyle bir hobim vardı. Oh. O artık biraz daha profesyonelliğe gitti. Şimdi dünya kupalarına falan katılıyorum zaman zaman.
2: Ne kadar güzel.
3: Tümer de yaklaşık 2 yıldır bilardoya başlattık onu da.
1: Süper.
3: Şu anda var ya Tümer...
2: Ankara'da çok... mı oynuyorsunuz?
3: İstanbul'da. İstanbul'da. Tabii. Bahçeli Evler'de bizim Bilardo Max kulübümüz var. Semih Saygıner'in ortaklığı
1: Saygıner'in,
3: var.
1: Evet,
3: evet,
1: tamam.
3: Evet. Sevgili Murat dinlemiş. Tüzül, sevgili İlhan, İlhan Aydın.
1: Üç bant mı yoksa?
3: Umut. Üç bant, 16 tane maç masası var salonda. Üç tane de Amerikan masamız var, pool masamız var. Şimdi son zamanlarda, son 7-8 aydır falan Tümer'le çok ciddi antrenmanlarımız var bizim.
2: Çok iyi.
3: Yani biz kaptanla zaman zaman konuşuyoruz. Zaten yorumlarında da söylüyor. Ya Tümer'e ben şunu sordum. Ya kaptan dedim, eskiden bizim futbol oynadığımız dönemlerde yani bir futbolcu gerçekten çok önemli meziyetlere sahip olurdu. Yani sağ açığı, sol açığı, santrforu, yani en kötü futbolcu bile futbol zekası vardı.
1: Becerisi daha yüksek, yani, daha yetenekli dediğimiz.
3: Evet, kişisel özellikleri çok üstün olurdu oyuncuların falan. Yani dedim abi dedi şimdi artık öyle değil. Yani öyle bir futbol kalmadı.
1: Tamam, çünkü oyun değişti.
3: Fiziğe yönelik.
1: Fiziksel, atletizm, hız, oyunu. Tempo.
3: Evet, evet. Ama yani bugün Messi'nin, yani Ronaldo'nun veya işte son, en son Yamal'ın vesaire bu tarz Arda'nın özellikleri farkındaysanız hep bizim konuştuğumuz
2: evet, onlar biraz hissettiriyor.
3: Saray'la tabii ayrı hale sokuyor.
1: İşte onlar şimdi da galiba türünün son örneği gibi. Bu oyun tekrardan değişmezse. Tabii
3: yani burada ama sizce hangisi keyifli?
2: Bence eskisi kesin. Abi, yani Arda, Yamal tarafı yani. Mesela Mbappe öyle bir oyuncu değil.
1: Abi futbolda 10 numara kavramı ortadan kalktı, mertlik bozuldu.
3: Aynen öyle. Yani Rıdvan gibi, Tugay gibi, ya ismini sayamadığım birçok
2: onlarca
3: Tanju, mesela Aykut, ya bu ismini sayamayacağımız kadar bütün futbolcular iyiydi ya. Nasıl açıldı muhabbet?
2: Evet, evet,
3: adam başladı konuşmaya.
1: Ama Fenerbahçe olunca açıldı. Enteresan, takımı da yok. Yani hissetmiyor da bildiğim kadarıyla Baha abi.
3: Özellikle ya ben şuna
1: takımsızım
3: karşıyım
1: ben diyor.
3: Ha, şuna karşıyım. Ben takım tutmuyorum.
2: Gençler öyle.
3: Eskiden Trabzonspor, yani bu Şotalı Arçili dönemde. Yani Ünal Hoca, Hamiler filan, o harika bir takımdı o zaman ya. Ve takımın %80'i bizim oyuncularımızdı.
2: Yerliydi.
3: Kendi futbolcularımızdı yani. Ben biraz onu savundum. Daha sonra biliyorsunuz futbolla ilgili bir sürü şey devreye girdi. Milyonlarca eurolar insanlara para veriliyorlar filan. Bizim çocuklarımız filan. Ben biraz o tarafını savunuyorum.
2: Aha,
3: yani futbol takımı tutacağım zaman, şimdi 11 yabancıyla ben sahiplenemiyorum abi takımı.
2: Altın Ordu var. Hep 11 Türk'le oynuyor. Onları
3: Altın Ordu tutarım o zaman.
1: İşte, evet, tabii. Yani onlar vallahi da tabii evet, sahiplenmeyince aidiyet hissetmiyor.
3: Hissetmiyorum
1: İzleyici
3: yani.
1: İzleyici de hissetmiyor. Farklı bence.
3: Çünkü
1: kıymetli bir bakış.
3: Çünkü tribünler artık, sektör tamamen paraya dönmüş.
1: İşte o yüzden santrafor yani, bulamıyorsun abi doğru, zaten. Doğru. Santrafor yetişmiyor.
3: Yani Fenerbahçe'nin de bence
1: adam akıllı bir santraforu yok.
3: Kesinlikle haklısın. Yani milli takımda en az 3-4 tane bizim forvet tercih edemeyeceğimiz futbolcular olması lazım. Evet. Santrafor her mevkinin adamı var ama yok yani yok.
1: Peki burada yok. Fenerbahçe mi dedik o zaman? Yani evet, dedik derken yani, abi direkt söyledi.
3: Bence Fenerbahçe
2: kutupta
3: gibi.
2: Yaz gibi özledim çöllerde.
3: Şampiyonluğun özlenmesi evet, anlamında
2: özlem
3: belki.
2: Anlamında ben de
3: Fenerbahçe.
2: Refik ne diyor?
3: Evet.
2: Fenerbahçe diyor.
1: Refik gelsin Fenerbahçe.
4: Cevap. Doğru cevabı görelim. Doğru cevap Fenerbahçe. Bravo.
2: Maşallah.
3: Sorun. Sorun bana. Sorun.
2: 10 parmağında 10 marifet.
4: Yalnız bir şey diyeceğim. Yayına başlarken Baha Bey demişti ki futbolla pek aram yok. Yani her 10 parmağında 10 marifet yani.
2: Her yerde full çekim.
4: Konuşsan yok, biz dinleriz abi.
1: Baha abi beklentiyi düşürdü.
4: Tabii, tabii.
3: Futbolla alakam yok derken o anlamda söylemiyorum işte.
4: Ya konuşsan biz dinleriz abi sabaha kadar.
3: Her şeyi bana sorun. Her şeyi ben
2: bir şarkımız daha var.
4: Gelsin şarkı.

0: hiç açılacak.
1: Açılamadı.
2: Dönmez olsun.
3: Bir alkış daha yine.
1: Yoksa biz söyleriz böyle çevire çevire bunu.
3: Bir efsane daha.
1: Evet.
0: Çok harika bir şarkı. Bu The Boys Anılar grubu vardı. Almanya'da yaşıyorlar. Hatta sonra tanıştık. Beraber müzik yaptık. O dönemlerde sevgili Ferhat Göçer de okudu bu şarkıyı.
3: Evet.
0: Hatırlarsanız.
3: Evet.
0: Aynı dönemlerde çıktı şarkı filan. Bu şarkı benim şöyle dikkatimi çekti. Bir filmin üzerine koymuşlardı bu şarkıyı. Hı hı. Sanıyorum şey olabilir, Kore olabilir, Kore yapımı bir film olabilir.
1: Allah.
0: Çok güzel bir hikayesi vardı. Hikayesi uzun, anlatmayayım onu. Bu hikayenin üzerinde o kadar güzel bir etki yarattı ki bende. Ondan sonra şarkı
1: gene
0: okuma kararı aldım.
1: Gene derinlik. Evet, yani temas kurmuş şarkıydı.
3: Çok güzel. Yani çok yani yoğun duyguları olan.
1: Neyse ya, evet. Peki ne diyoruz? Yani şimdi şıklar gelmeden ne olabilir bu?
0: Yani
1: bizim arkadaşlar
0: alakalı,
1: neye bakmış
0: nasıl
1: olabilir
0: bir,
1: derinlikte?
0: Ne olabilir?
3: Bunu en iyi sen dünya dönmez abi. Olsun diyor işte daha ne desin?
0: Hayır ben futbolla alakalı tabii. Bir şey düşünmeye çalışıyorum.
4: Şarkı,
0: öyle bir açıdan bakalım.
4: Bu şarkı bu arada şunu söyleyeyim. Bir takıma değil birine. Kime olabilir sizce? Yani şıklar olsun, gelmeden sensiz. Onu söyleyeyim.
3: Getirelim şıkları. O kadar da zorlamayalım.
1: Yani, olabilir. Evet. Gelsin. Hayır baktık iyi biliyor. zorlayalım dedik.
4: O kadar da zorlayalım dedik. Sorumuz geldi. Mırıldandığımız şarkı.
0: Bu takım bizim olsun.
4: Mırıldandığımız şarkı bu sezon hangi teknik direktörü çağrıştırmaktadır? A. Sergen Yalçın. B. Fatih Tekke. C. İlhan Palut. D. Okan Buruk.
1: Vallahi ben B ile D arasında gider gelirdim. Gerçekten bilmiyorum şıkların cevaplarını.
0: Gönlün adın kalbinde dursun.
1: Yani çünkü Fatih Tekke baktığınızda bence sezonun en başarılı hocası. Onu söyleyeyim. Okan Hoca'yla beşteyer tutarım bazı konularda. Bir de Trabzon'da çok seviliyor. O halkın sosyolojisini, iklimini biliyor. Ama muhtemelen evet. Doğru cevap Fatih Tekke değildir de.
0: Ya şöyle bir şey düşünürsek.
1: Ben olsam seçebilirdim yani.
0: Fatih harika bir futbolcuydu. Yani futbolculuk evet, döneminde.
1: Çok güzel bir santrafor.
0: Yani o çok çok kıymetli bir futbolcuydu. Şu anda da Trabzonspor'la yani bence müthiş bir dönem.
1: Çok
0: bence. Yani Trabzonspor'a gerçekten ciddi bir ivme kazandırdı. Yani,
1: Trabzonspor'un geleceği parlak diyorsun.
0: Evet
1: mesela.
0: Kesinlikle.
1: Biz Beşiktaş için yani. Bunu söyleyemiyoruz. Benim
0: ben
1: tezim bu ama.
0: Ben önümüzdeki sezon çok
1: yani.
0: Farklı bir
3: Trabzonspor
0: tablo göreceğimizi düşünüyorum. Yani bu sezon yetişmedi çünkü.
3: Evet.
0: Yetiştiremedi.
3: Zaten hocanın da hedefi buralarda olmaktı.
1: Gerçekçiydi.
3: Farklı. Gerçekçi. Yani seneye esas.
0: Sergen'le alakalı zaten söylenecek bir şey yok. Sergen Yalçın o müthiş ya müthiş.
3: Müthiş
0: bir de direktörlüğü de aynı zamanda. Ya Sergen'in bazen diyorlar ya işte özel hayatıyla ilgili vesaire filan. Bizde şey vardı. Eski eğitim fakültesinde biz müzisyenliğe başladığımız zaman yetenekli tembel diye bir tabir vardır. Yani ben atıyorum bir hafta öğrenciler etüt çalışırlardı, sınava girerlerdi. Ben iki saat çalışır girerdim mesela. Yani o yetenekle onu birleştirdiğin zaman çok kısa sürede bazı şeyleri halledebilme
3: duygusu var. Daha kısa sürede çözebiliyordun.
0: Sergen'de aşırı bir güven olduğu için o her şeyin farkında, her şeyi de yapabilecek güçte. Ama Beşiktaş şu anda tabii ister istemez son haftalarda biraz sıkıntı yaşadılar.
1: Herhalde Okan Hoca yani biraz da 4 sene üst üste şampiyonluğun
3: verdi evet.
1: Değil mi?
0: Yani sensiz bu... Ya sanki sensiz olmaz gibi bir
1: tarihe geçti bu
0: durum.
1: Arada.
0: İlhan Hoca'ya da bu arada sevgiler
1: insan
0: olsun.
1: Olarak,
4: aşkımız
1: insan
4: sonsuz
1: olarak,
4: olsun diyor mesela. Orada öyle bir ipucu verebilirim.
0: Bana Okan Buruk
1: hem
0: gibi
1: teknik
0: geliyor.
1: Direktör hem oyuncu olarak
0: tabii.
1: 2 sene 4 sene üst üste 2 kez kere. Şampiyonluğu olan tek isim Türkiye'de.
3: Okan Hoca. Herkes birileri hakkında da zaten bitişti yani. Konuşmuşken ben de İlhan Palut'la ilgili o zaman bir şey söyleyeyim. Ben çok beğeniyorum kendisini. İlhan Palut'un Türk futbolunda en azından liyakat olduğu zaman Hatay Spor'la başardıklarına bakınca yani belki bazen eski futbolcular çok daha kolay, eski çok popüler futbolcular çok daha kolay bazı koltuklarda oturabiliyor diye düşünüyorum. İlhan Hoca'nın da bir gün bence hem kariyerinde geçmişte yaptıklarıyla hem vaat ettikleriyle büyük bir takımın koltuğunda oturması gerektiğine inanıyorum. Kendisine de kariyerinde başarılar.
0: Hemen diyor. Şöyle bir ilave yapsam sana Berkeciğim bilmiyorum. O gün ben maç sonunda İlhan Hoca'nın açıklamalarını dinledim. Hı hı. Ya kendisini çok tanımıyordum. Yani kişisel tanışmışlığımız yok ama ona çok saygı duydum. Gerçekten
1: evet, vücut güzel, dili. Bir sanatçının kalbine girmiş.
0: Vücut dili, ifade şekli, kendini ifade şekli.
3: Kesinlikle.
0: Saygısı, düzeyi filan. Tebrik ediyorum İlhan Hoca'yı.
3: Ben
0: yol
3: de,
0: açık olsun.
3: Ben de aynı Baha abi gibi düşündüğüm için
0: yol
3: söyledim.
0: Yol açık olsun.
1: Siz
3: ve
1: de böyle
3: mesleki anlamda
1: için,
3: da bir şeyler anlatıp gösterdiği için söylüyorum.
1: Sizce böyle söylediğiniz için bu bir duyum değil. Kaynaklardan kuvvetli bir bilgi. Beşiktaş'ın camianın içinde bazı akil isimlerde İlhan Palut'la alakalı bazı tasarrufları da varmış. Ne olur bilmem.
3: Yolu açık olsun, olsun değil mi? Yolu açık olsun. Yani. Selamlarımızı selamlarımızı görelim. Yolu bahtı açık olsun.
4: Stanimir Stoylov, Nuri Şahin hakkında da yorum
0: geçelim. Duymadım küçük takım.
3: Varsa diyor bütün teknik direktörlerle ilgili yani, tek tek
1: yorumlar. Var maşallah şey bagajı çok dolu ya.
3: Gelsin yani. Okan Buruk diyoruz. Okan Hoca.
4: Okan Buruk doğru cevap mı bakalım.
3: Bravo.
4: Bravo.
3: Okan Hoca'yı da tabii bravo. Ki.
0: Okan Hoca'mıza da sevgiler olsun. Tebrikler.
3: Tebrik ediyoruz. 4 sene üst üste her baba yiğidin harcı değil Türkiye'de şampiyon olmak.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
1: Ha, yol üstü bir dükkan olaydı.
4: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
3: Ama gelen giden yok işte.
5: Bu da tamam.
6: Kolay gelsin.
1: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
3: Aslında biz onlara gidiyoruz.
7: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
8: Arabam.com'a eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. O süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum. Arabanı arabam.com'a
9: değerinde tren sat. Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
10: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 750 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
11: Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Alanya'dayız. Kutlama etkinlik programı. Saat 20. Atatürk Anıtı önünde buluşma. Saat 20.30. Fener Alayı yürüyüşü. Saat 21.30. Eski Alanya Belediye Binası arkasında Ceza konseri. Göz gözü görmüyor hep. Takipteler ses etme sus. Bir 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte Alanya'da kutluyoruz. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
12: Şimdi ufak ufak sürprizlerimiz başlıyor. Bazı oyunlar oynatacağız ama ilk olarak Emir Borazan kardeşimiz emeğine sağlık diyelim. Sokağa indi. Hem bizim sorduğumuz tarzda bazı sorular sordu. Hem şarkılarınızla ilgili halkın görüşlerini almış. Bakalım. Neler yaşamış sokakta izliyoruz.
13: Seninle sattım ben her mutluluğu. Bırakıp gidersen bil ki yaşanan. Ömrümden canımdan ne istersen al.
14: Seninle tattım ben her mutluluğu. Bırakıp gidersen bil ki yaşamam sözleri hangi futbolcu çağrıştırmaktadır?
15: Arda mı?
14: Arası artık sizin bileceğiniz.
15: Arda Güler mi? Güler biliyorum. Olabilir yani.
14: Diğer. Sizin için Arda Güler bir aşk meselesi o zaman.
15: Tabii. Şu anda Türkiye'de Arda Güler yani. Onun üstüne tanımam.
16: Alex.
17: Asensio.
18: Fenerbahçeliyim. Klasik Alex diyorum. Biraz mazide kaldı ama yani şimdi şu son 5-10 senede bana bu şarkıyı söylettirecek bir futbolcu göremedim. Alex diyorum o zaman. Klasik.
19: Hoş. Böyle kendimi böyle dinlenmiş. Hani gözlerimi kapattığım zaman o şarkıyı dinlediğimde huzur veriyor. Zaten sesi çok güzel bence. Şarkı da eski bir şarkı. Zaten hızlı, keyif. Bilmiyorum yani bile alıp gelip alıp geçmişlere götürüyor.
5: Yani bunun başka bir cevabı olmaz. Bizim için Icardi'dir bu.
4: Mauro Icardi mi? Gudesos'a seni açtı bırakmam. Mauro.
5: Aynen.
1: Tek taraflı sevgi sanki. Yani karşı tarafa devamlı bir şeyler veriyorsun. Ama hiçbir şey görmüyorsun karşı tarafta. Keşke beni anlasa derdim.
5: Sevgiyi, saygıyı. Hoş görüyor.
3: Icardi, kesinlikle Icardi. Seninle tattım ben her mutluluğu. Bırakıp gidersen bil ki yaşamam diyorum Icardi. Ne olur gitme.
18: Eşim ve kızım diyorum. Yeni doğmuş kızıma. Gülü susuz, seni açsız bırakmam.
1: Yani şimdiki gençler de dinlesinler. İçinden en azından kendilerine bir pay çıkarsınlar.
5: Biraz üzüntülü bir şarkı yani böyle.
3: Senin için her şeyi yaparım. Senin için her şeyi veririm. bir çiçeğe ne kadar kıymet veriyorsam, nasıl bakıyorsam ona, seni de o şekilde bakar ve beslerim. Aşk şarkısı.
5: Bizim fazla alakamızın olmadığı şeyler işte.
12: Evet, işte şöyle bir özelliği var herhalde sizin yaptığınız işte. Herkes başka bir şey alabiliyor içinden. Sonsuz bir dünya, değil mi?
6: Haklısın, haklısın, evet.
12: Yani kimi imkansız aşkı gördüm diyor, öbürü kızımla eşim diyor, öbürü...
6: Güzel taraf o değil mi?
12: Alakamız olmayan öyle işler, evet, bizim anlamayız oradan diyor. Yani her şey var.
16: Bir taraf Icardi'ye, Asensio'ya, Talişka'ya armağan ediyor. Evet, diğer, evet, taraf diyor ki çok emek verip de karşılığını alamam. Çok farklı görüş var, evet, yani. Evet.
6: Ya bu arada Icardi aslında belki Osimhen'in gelişi birçok şeyi değiştirdi. Ama, yani evet, yoksa Icardi... bilmiyorum şu anda yani o duruma gelmezdi diye yani düşünüyorum.
16: Bu hafta bile aslında süper bir veda yaptı kendi, evet, evinde, onu da söylemeye
6: evet
16: lazım.
6: Evet, finalde doğru.
12: Şimdi bir sorumuz var. Önce kapağımız gelsin. Burada müzik yok.
20: Şarkı yok.
12: Şarkı, müzik tek çalmayacak. Bir soru. Bir soru var. Bakalım ne geliyor? Küçük Tarkan'da top.
20: Bir teknik direktör takımını motive etmek için hangi şarkı sözünü kullanırdı? A. Tek tesellim oldular, sararmış fotoğraflar. Onlar da ağlamaklı benim gibi yasındalar. B. Bana dön, bana dön, beni terk etme, beni bul, beni sev, beni gör, benden vazgeçme. C. Kısa etekleriyle çok canları yakardı. Öyle bir an geldi ki yaptığından utandı. D. Aklım almadı, sarmadı, sormadı kimseyi seni kadar.
6: Bence kesinlikle C.
12: Eskiden şortlar da kısaydı ya.
6: Yok, soyun modasını falan düşündüm bir anda da böyle. Yani böyle tabii işin esprisi o da. Yani
12: ben D gibi düşündüm sanki ya.
16: Denizli mi diyorsun? Bursa da olabilir ya. Bir de ne anlattığına mı bakmak lazım? Tamamen kelime kelime değil de.
20: Okuyabilirim tekrardan.
12: Aklım almadı, sarmadı, sarmadı. Kimseyi senin kadar yani. Öyle bir topçusun ki sen, hadi beni, oğlum. Kimseyi
16: sev, beni gör, benden vazgeçme. Bizimle kal oğlum.
12: Tek tesellim bak, oldular.
6: Yani şöyle bir şey olabilir belki. Yani enteresan ama. Devre arasında soyunma odasına girmişsin.
20: Evet. Zaten tam olarak bunu soruyoruz.
6: Ha, takım, ha. Bak nasıl anladım ama. Takım yani. 4-0 yenik.
20: Evet.
6: Tamam mı? Şimdi tek, kesin şunu söylemiştir. Tek tesellim oldular, sararmış fotoğraflar. Onlar da ağlamaklı. Benim gibi... Yasınız ya, yastayız abi artık. Yani şunu bir an önce şu durumdan bir kurtulalım.
16: Şöyle, bu doğru ama burada bizimkilerin anlatmak istediği bence motive etmek için. Yani çevrilecek bir maç gibi düşünebilir miyim?
12: Ben şöyle
16: manipüle etmeyeyim ama.
12: Maçın devre arası değil de mesela bu tesiste de olabilir. D şıkkında aklım almadı, sormadı. Kimseyi senin kadar. Hani bu böyle gelen bir yıldız oyuncuyu hareketlendirmek için. Bak, kimseyi senin kadar istemedik ha, ona göre oyna falan gibi geldi. Ben D diyeceğim, bilmiyorum tamam cevabı.
6: Tabii. Tamam, ben şöyle düşüneyim o zaman.
16: Ben Bursa diyorum kendimce.
6: En güzeli sanki bana dönün. Artık bana dönün.
12: Öyle yani, mi? Ha, olur.
6: Şu maçı alalım çocuklar ya. Artık.
16: Ama ben manipüle etmeyeyim. Gerçekten bilmiyorum cevabı.
6: Tamam, bakıyorum.
12: Ben de bilmiyorum ben kendim, gerçekten.
20: Beni bul, beni sev, beni gör, benden vazgeçme diyor B'de. Diğer tarafta da aklım almadı, sarmadı, sormadı yok, kimseyi yok, senin
6: ben,
20: kadar.
6: Bence kesin bu B.
12: Ben Denizli diyeceğim. Bilmiyorum cevabı. Ben...
16: Tamam.
12: 2B bir de.
20: 2B bir de. Doğru cevabı görelim o zaman.
16: Çok enteresan.
12: Ben elendim. Tebrik ederim.
20: Bravo. 4'te 4 ile gidiyor şu ana kadar.
16: Abi. Hiç moralini bozma.
6: Berkeciğim, ben seni yalnız bırakırım.
12: Sen, çok teşekkür ederim.
16: Teselli ikramiyesi.
12: Aynen.
16: Bak abiden ne güzel. Bak,
12: sıcak. Dokundu bize. Şimdi hocam nasıl devam edelim? Hadi sana
20: gülü
12: sorayım.
20: Susuz seni aşksız bırak. Hocam, bırakma.
16: Top nereye var mı?
12: Ne?
16: Top nereye var mı?
12: Var. Bence
16: maç anlatımı var mı?
12: Var.
16: Bir dakika.
12: Bir de sessiz kal var.
16: Baha abi.
6: Evet abisi.
16: Top nereye mi istersin önce? Maç anlatımı mı? Ya spiker olacaksın?
12: Şimdi bir challenge'larımız var dedik ya. Hı-hı, bir hı-hı. Maç seçiyoruz. Size golü izletiyoruz.
16: Ya maçı anlatıyoruz.
6: Ona bakalım. Top nereye bakalım?
16: Top nereye? Top nereye?
20: Gol mü değil mi?
12: Bence spiker challenge'la başlıyor.
16: Spiker challenge diyor.
6: Nasıl, tamam, fark etmez. Fark
16: tamam.
12: Şimdi bir gol yayınlayacağız. Spikerini alacağız devamında. Sonra mikrofonu size takacağız. Ve bu maçın spikeri Baha diyeceğiz, siz
6: Allah,
12: anlatacaksınız.
6: Bakalım.
16: Çok güzel, çok
12: nasıl güzel bir deneyim olacak. Hatıra yani, saklarsınız diye
6: hayatım düşünüyorum. Hayatım ilk maç sunumuyla Romantik bir şekilde.
20: Gelsin bakalım gol.
16: Yaz gibi bir maç.
20: Sabaha kadar romantik. Dinleriz bu arada.
12: Kutupta yaz gibi bir gol.
6: Mehmet sol açıktan ilerliyor.
12: golü görelim.
6: Şey, yabancı maç mı? Yerli
16: yabancı,
6: maç.
16: Yabancı.
20: Bir önce bir dinleyelim sesini.
12: Önce bir dinleyelim, size de yardımcı olacaktır.
0: Teo Hernandez. Ondan sol tarafa Salem Eldavsari.
12: Eldavsari.
0: Sol kanatta şimdi çekti sağına doğru. El Harbi dokundu. Ruben Neves. Tekrar El Harbi. Ruben Neves'e tekrar. Ruben Neves aradan oynadı. Salem Eldavsari gol!
12: Şimdi ben size bir iyilik yapacağım.
0: Yine bir anda geldi El Hilal. Golü buluyor.
12: Bir daha bir izleyelim golü.
0: Teo Hernandez.
20: Teo Hernandez.
0: Ondan sol tarafa Salem Eldavsari.
20: Eldavsari.
0: Taşıyor topu sol kanatta şimdi.
6: İsimleri
0: şimdi
6: söylemek biraz zor.
0: El Harbi dokundu. Ruben Neves.
20: Neves.
0: Tekrar El Harbi. Ruben Neves'e tekrar. Ruben Neves aradan oynadı. Salem Eldavsari gol! Yine bir anda geldi El Hilal. Golü buluyor. Yeniden öne geçiyor Salem Eldavsari ile.
12: Tamam.
16: Tamam mıyız?
12: Tamam.
20: Bu arada golü anlatan benim.
6: Öyle mi?
12: Evet. Şimdi sırayla isimleri yazdım size. En altta takımın adı yazıyor. El Hilal hücum eden takım. Teo Hernandez, Eldavsari, El Harbi, Ruben Neves, Eldavsari golü atıyor.
16: Unuttuğunuzda bakabilirsiniz.
6: Şöyle. Şimdi tabii bu isimleri o sırada, o anda onu tabii yapmak...
12: Siz gördüğünüzü değil. Söyleyin ya. Golü atan Eldavsari.
20: Golü atan Eldavsari.
6: Eldavsari değil mi?
20: Evet. Evet.
16: Golü atan Eldavsari, asiste, gol öncesi pasta Ruben
6: Aslında
16: Neves.
6: Aslında Ruben Neves'ten girsek.
12: Olur.
20: Olur.
6: Yani oraya kadar çünkü çok zor.
16: Olur. Olur. O zamana kadar akışı anlatırsın abi istersen. Tamam. Yani gelişmeleri... Abi,
12: şöyle diyelim, 55. dakika skor 1-1, El Hilal atakta falan gibi
6: tamam,
12: geçelim.
6: 55. dakika skor 1-1, El Hilal atakta. Atakta.
12: Aynen. Evet. Sonra Ruben Neves'ten başlayalım. Buyurun.
6: Evet sevgili seyirciler, 55. dakika bir daha alalım mı? Dur,
12: bir daha
6: bunu alalım.
20: Bir daha alalım.
6: Bunu halledeceğim ben bir saniye. 55. dakika,
12: evet.
6: El Hilal Atak'ta.
16: Ondan evet. Sonrasını sen kurgula. Nasıl yani görüyorsan.
6: 1-1 değil mi?
16: Evet.
12: 1-1. Evet. Boşluk arıyor, gol arayacaklar falan gibi doldurabilirsin abi.
6: Tamam, El Hilal 55. Evet, hadi.
12: Refi'ye de anlatacağım.
6: Evet sevgili seyirciler, 55. dakika... El Hilal Atak'ta, sol taraftan...
12: Eldavsari.
20: Neves.
16: Herkes.
6: Ruben Neves'ten
20: Eldavsari.
6: Dişimleri tutamadım.
16: Çok güzel. Evet.
6: Dur olmadı. Güzel. Olmadı, bunu halletmemiz lazım.
16: Bak bunu halletmemiz lazım diyor. Evet, ne güzel bir konuksun sen.
6: Bunu
16: ya.
6: Halletmemiz
16: çok
6: lazım.
16: Çok güzel konuksun.
20: İki yani. İsim söyleseniz yeterli bu evet, arada. Eldavsari, Neves.
6: Tamam. Ruben Neves ve Eldavsari.
20: Eldavsari.
6: Evet.
12: Onun öncesini sohbet eder gibi doldurabilirsin.
6: Tamam. Tamam.
20: Şimdi
12: futbolcularımız tamam. Skor 1-1. Bir taraf üstünlük kurmak istiyor
6: tamam.
12: Falan gibi böyle.
6: Tamam.
12: Acaba berabere mi bitecek falan böyle doldurabilirsin.
6: Tamam
12: böyle.
6: Son ana kadar bir izleyebilir miyim sadece?
12: Bir daha.
6: Nereye geldiğimizi bir Ruben Neves'in nereye kadar git orada onu bir göreyim. Editçiyiz ya stüdyolarda.
12: Şu an değil. Burada. Şimdi Ruben Neves.
16: Şimdi Ruben.
6: Şimdi.
16: Verdi bir daha alacak.
12: Bir daha alacak.
6: Tamam.
12: Ruben. Şimdi.
16: Ruben araya bıraktı. Eldavsari gol.
6: Tamam hadi bakalım.
12: Oldu. Bir daha.
6: Tamam. Evet sevgili seyirciler. Maçta 55. dakika.
12: Çok
6: durum 1-1. El Hilal akın akın geliyor. Akın akın.
12: Harika.
6: Ruben Neves. Verdi. Eldavsari. Gol. Eldavsari. Gol.
16: Bir kere disiplininiz, aidiyetiniz, bize gösterdiğiniz teveccüh için teşekkür ederiz.
12: Kağıdı rica edebilir miyim?
6: Mükemmel, rica ederim. Ne demek?
16: Ve hayatımda gördüğüm en nazik, en güzel gol anlatımı o.
12: Evet, gerçekten.
16: Çok nazik. Gerçekten su gibi aklı gitti ya.
12: Ya hocam bu arada...
6: Yapabilir miyim işim bu işi? Semih.
16: Estağfurullah abi, ne demek ya?
12: Şimdi
16: ne
12: kelime dağarcığını vesaire düşündüğümüz zaman şöyle bir 3-5 saat ayırsa en kralını anlatabiliriz. Şimdi burada da beste challenge diyoruz. Bu da güzel bir oyunumuz. Teknik evet. Adamlarımızın böyle çok kıymetli sözleri oluyor biliyorsunuz. Evet. Felsefi sözler oluyor bunlar. Aykut Hoca, Şenol Hoca, Fatih Hoca, evet. Zaman zaman İlhan Hoca. Biz onlardan her hafta bir tane seçiyoruz. Bu hafta da Aykut Kocaman'dan bir söz seçtik. Bugün kabullensem ne olacak? Yeniden bir dünya kurup da yeniden oluştursan yine buraya doğru dönüşecek her şey demiş. Ben size bunu da vereyim. Yok buradan.
6: Ha pardon. Pardon. Tamam.
20: olan bir şarkıya, olmayan bir şarkıya,
12: biz
20: yeni bir esere.
12: Biz istiyoruz ki bu sözleri...
6: Bunu da beste mi yapmamız?
20: Evet.
6: Ha, bir saniye bakacağım.
12: Uzun uzun anlatacak. Hemen anladı Bahar abi.
16: Kendi bestene de uyarlayabilirsin. Yani kutupta yaz gibi de olabilir bu. Ya da yeni.
6: Yeni bir şey yapalım. Yani anlık.
20: Olur.
6: Bugün kabullensem ne olacak?
16: Matematik kuvvetli ya.
6: Hani bir dünya kurup da...
12: Bu arada güzel güzel bir cümle kurmuş değil mi Aykut Kocaman?
6: Kesinlikle.
16: Şimdi geliyor. Telifi bizde.
12: Evet. Bahaseverler. Sözleri benden aldı derim ama.
16: Şu an kurulum var.
20: Söyleyeyim.
16: Şu an kurulum saati.
20: Ya yükleniyor. %77.
16: Resmen overthink yapıyor yalnız ha. Çok enteresan.
6: Bir bakalım.
12: Direkt bakalım. Yani...
20: Hadi bakalım.
6: Bugün kabullensem ne olacak? Yeniden bir dünya kurup da yeniden oluştursan yine buraya doğru dönüşecek. Dönüşecek her şey.
12: Kocaman bir
20: alkış. Bravo.
6: Ne bileyim.
12: 3-5 saniyede bile bizi etkileyecek bir şey ortaya çıkardı.
16: Abi yeni şarkımız hayırlı olsun inşallah. Güzel dinlenmeler olsun diyelim.
6: Teşekkür ederim.
12: Kalsın hatıra olarak tamam, saklayabilirsin tamam. Abi. Tamam. Şimdi evet bir başka bölümümüz var. Burada bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Gülü susuz, seni aşksız bırakmam. Dedik ya çok yoğun,
6: evet,
12: duygu yüklü bir şarkı. Arkadaşlarımıza evet. Sorduk insanlara. Hangi şarkı sizin için çok duygu yüklü, hangi şarkıda çok fazla duygulanıyorsunuz diye. Ve 10 şarkılık bir liste aldık.
6: Evet.
12: Soracağız ki, sayacağım şarkılardan hangisi sizce gülü susuz, seni aşksız bırakmamdan daha yoğun duyguya sahip? Anlatabildim mi?
6: Ama bu çok zor ya.
12: Evet zor.
6: Bu çok zor yani bunu.
12: Hepsi hakkında yorum yapabilirsiniz o zaman şarkıların. Bir yerde tamam. Bu diyebilirsiniz.
6: Tamam.
12: Hadi ikinize de sorayım biraz Baha abi rahatlatmış olsun.
6: Tamam. Şarkıların hepsinin tabii. Yeri değeri ayrı.
12: Hepsi sizin şarkınız.
16: Matematiği ayrı şey evet, ayrı.
6: Kıyaslama tabii. Gibi olmasın.
16: O hissettiğiniz evet, gibi evet, belki tamam. Olsun.
6: Benim için soruyorsanız.
16: Mesleki evet. Olarak değil.
12: Tamam. Şöyle tabii söyleyeyim his. O zaman. Biraz daha şey yapalım.
16: Yumuşatalım
12: soruyu. Diyelim ki Refik Sarıöz'e soruyorum ben. Akşam böyle yoğun, duygu yüklüsü bir şarkı dinleyeceksin. Hangisi olur bunlardan
16: Refik
12: gibi?
16: Refik hiç öyle şarkılar dinlemez gibi
12: dinler, geliyor bana. Hocam. Dinliyor o mi? Çok duygu yüklü biri. Şimdi gülü susuz, seni aşksız bırakmamdan daha yoğun, duygu yüklü aşk şarkısı soruyoruz. Müslüm Gürses, Unutamadım. Devam ediyorum.
6: Evet.
12: Sezen Aksu, Sen Ağlama. Tarkan, Dön Bebeğim. Sıla, Vur Kadehi Ustam. Ebru Gündeş, Dön Ne Olur. Yıldız Tilbe, Aşk Laftan Anlamaz Ki. Baha, Bizim Şarkımız. Kayahan, Bir Aşk Hikayesi. Baha, Kutupta Yaz Gibi. Masar Alanson, Yandım. Bunlar çıkmış hocam.
16: Çok karışık.
6: Bana direkt Müslüm Baba gibi geldi.
12: En başta keserdim en başta. Diyorsun yani.
6: Direkt geldi yani çünkü onun Müslüm Baba olunca zaten
16: ben şimdi
6: duygu
16: Baha abi varken yani. Bir şey demiyorum ya. Yani o üstad böyle diyorsa uymak
6: yani
16: iyidir.
6: Müslüm Baba hem de rahmetle analım burada.
12: Allah rahmet eylesin çok büyük bir sanatçı.
6: Mutlaka çok kıymetli şarkılar, öyle, çok kıymetli
16: hepsi
6: besteler
16: zaten,
6: ama.
16: Hepsi bayağı tapon ya Müslüm, yapmış bizimkiler
6: Müslüm
16: maşallah.
6: Müslüm deyince bende hep şu uyanıyor. Gerçekten büyük usta.
12: Evet.
6: Çok büyük usta ya yani. Zaten repertuar okuduğu şarkıların
16: trajedi,
6: hepsi
16: dramlar, büyük bir hayat, dolu ya, bir hayat.
6: Şöyle bir şey var Semih, ben onu geçmişten bu yana artık çok yoğun yaşadığımız için sektörü de öyle isimler var ki bu insanlar gerçekten özel.
16: Çok özel.
6: Yani o insanların yeri dolacak gibi değil. Bir de Müslüm Baba'nın yorumu çok başka yani. Ben onu çok ayrı bir yere koyuyorum. O yüzden o şarkıyı da iyi bildiğim için Müslüm Baba diyelim.
12: Müslüm Baba dedi Baha. Peki teşekkür ederiz. Şey. Son bir kısımdayız. Bitiriyoruz. Zaman makinesi kapağımız gelsin. Evet burada adından da anlayacağınız üzere abi. Zaman makinesinde 90 futbolcuma hep böyle bir geçmişe yolculuk yapıyoruz. Bazen sanattan, bazen spordan, bazen işte müzik, futbol. Acaba geçmişte ne olmuş diye bir olay alıyoruz. Bu hafta ne varmış bakalım.

0: Evet, aslında tabii ki Galatasaray başarılmayanı bir kez daha başardı. Tebrik ederim. 4 sene üst üste şampiyondu. Evet. Bu da 2000 yılı abi.
1: Evet, evet.
0: UEFA Kupası da var orada. İmparator sesleri yükseliyor Ali Sami Yen Stadyumunda. Evet. Ve dikkatimi en çok çeken şey futbolcuların ve Fatih Hoca'nın bembeyaz o şıklığı.
1: Evet,
0: hakikaten
1: evet.
0: Bembeyaz.
1: Parlıyorlar. Çok duygulandım biliyor musun şu anda?
0: O döneme böyle bir yolculuk yani, yapmış olduk.
1: Hacı, zaten Hacı konuşmaya bile gerek yok. Fatih Hoca.
0: İnsanlar nasıl ama insanlar
1: Popescu'yu değil mi? Popescu'yu gördüm orada
2: bak,
1: şimdi.
2: Orada evet, Altur, yani... bak Abdurrahim Bey'in kulakları çınlasın. Biz de Altur Turizm Motosu'na. Hala Altur Turizm. O dönem
0: bir en başa alabilir miyiz rica etsen?
2: Nereden nereye?
0: En başta. Bak. Otobüs girerken geldi.
2: Mesut da o dönem.
0: Barbaros Karoğlu, Şantaksu.
2: Otobüse falan bak.
0: Bak burada insanlar bak, nasıl ama değil mi?
1: Sana bir şey diyeyim mi? Sosyal medya yok.
0: Yok hiçbir şey yok. Telefon yok.
1: Telefon yok. Bir şey yok. Evet. İnsanlar yani ne
0: bak,
1: kadar...
0: Bak hanımefendi son derece...
1: Ne kadar doğal, ne kadar...
0: Mutlu.
1: İçten ya.
2: Bak bayraklara sana. Falan bak. Her şey çok değişik.
0: 26 işte. Sene olmuş tabii.
2: Abi 26 yıl. Ve tabii bu gördüğümüz görüntünün tarihsel ciddi bir boyutu var.
0: Tabii tabii.
2: Yani kesinlikle. 4 sene üst üste Türkiye'de ilk şampiyonluğu yakalayan Galatasaray üstüne gitmiş. UEFA Kupası'nı almış. UEFA Kupası'nı da alıp buraya taraftarın önüne çıkıyor kutlamaya. Muazzam bir şey.
1: Muazzam.
2: Yani efsane bir kadro.
1: Kesinlikle.
2: Kabul etmek lazım bunu.
0: Abi peki son bir soru. Daha fazla vaktini almayalım. Yoğun bir tempom var biliyoruz. O yıllar 2000 deyince mesela 95 falan aklına ne geliyor?
2: Devam
0: kısa
2: edelim.
0: Bir cevap alayım.
2: Evet, anlat abi bize. Yani.
0: Öyle bitirelim.
1: Ya şimdi direkt Tugay geldi bu görüntülerde bana.
0: Sadece futbol değil ama hayatınızda.
1: Tamam futbolla alakalı kısmında. Ben şimdi Galatasaray transfer dönemimde oynamış olsam o kadroda oynayacaktım. Yani Tugay benim takım arkadaşım olacaktı mesela. Tugay 70'li, ben 69'luyum. O dönemlere denk geliyor. Bu İzmir'deki ve genç milli takımına gitmem falan. O dönemler hep aynı dönemler. Şunu söylemek istedim aslında. Futboldan müziğe bağlantı yaparsam, iki ortamı da yaşamış bir insan olarak. Her şeyden önce biz paylaşırdık. Biz samimiydik. Yapılması gereken her şeyi paylaşarak yapardık.
2: Dirsek temasıyla.
1: Tabii bencil hayatlar yoktu. Evet. Hemen şöyle bir örnek de vereyim. Ben uzun süre müzisyenlik yaptım öğrencilik dönemimde. Biz ailemize katkıda bulunmak için gece çalışırdık. Aynı zamanda antrenmana giderdim gündüz. Yemin ediyorum size artık gücüm dermanım kalmazdı fakat bir şekilde çalışmak, aileme katkıda bulunmak için o özveride severek bulunuyordum. Hı hı. Mesela bir iş olurdu müzisyenlikte. Çalışmayan arkadaşlarımız vardı. Biz o işleri onlara paslardık ama
2: vay.
1: Siz gidin filan diye değil. Ya ben bugün rahatsızım çocuklar ya.
2: Hmm.
1: Ben
2: kırmadan.
1: Bu işe gidemeyeceğim filan gibi bu paylaşımlar diye, çok kıymetliydi.
2: Ben sana paslıyorum git para kazan da değil. Gösteriş yapma.
1: Aynen yani. Öyle. Yani şuraya geleceğim. Bu biraz önce izlediğimiz görüntü.
2: Evet.
1: Başar onun eseridir bence. Bravo. O takım çünkü böyle bir takımdı.
2: Evet.
1: Hepsi bir arada.
2: Birbirini çok iyi tamamlayan.
1: Çok seven, arkadaşlıkları olan. Yani işin özü. Çok güzel dönemlerdi. Çok güzel şeyler yaşadık. Şimdi de en azından kendi açımızdan o dönemleri yaşatmaya
2: çalışıyoruz.
1: Bakın mutlu
2: oluyoruz. Çok teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldin Bağ abi. Gerçekten konuşmalarını zaman zaman böyle transa geçmiş gibi dinlediğimi fark etmişsin.
3: Evet, ben de geçim ya.
0: Hakikaten derinliği.
2: Biraz daha devam etse miydik ya?
0: Biraz daha. İnşallah yeni projelerin olacak biliyoruz. Bir kez daha bekleriz.
3: Kesinlikle.
0: Tadı damağımızda kaldı. İyi ki geldin. Çok mutlu ettim.
1: Ben çok teşekkür ederim her şeyden önce.
0: Buraya şeref verdin
1: bakın
0: gerçekten.
1: Bakın şunu çok çok samimiyetle söylüyorum. Öncelikle Berke... Semih, sizi tanıdığım için çok mutluyum.
0: Bizler
1: bu bir televizyon programı gibi falan değil. Ben öyle gelmedim buraya. Yani tabii ki işimiz, televizyon programımızı yapıyoruz. Bizi dinleyenlere, izleyenlere sevgilerimizi gönderiyoruz ama şu sıcaklık bence her şeyden çok kıymetli. Eminim yansımıştır
2: abi,
1: o
2: çok
1: tarafa.
2: Çok güzel insansın. Kesin. Allah sağlık, sıhhat versin.
1: Eyvallah.
2: İzleyenler de mutlu olmuştur
1: onun dışında,
2: seni gördüğü için.
1: Burada o kadar güzel bir ekip var ki. Yani gerçekten. Dostlarımıza, kameraman dostlarımız isimlerinizi lütfen bir bağışlayın. İlhan Baba.
0: Özcan Baba da burada.
1: Özcan Baba. Ve Küçük Tarkan.
2: Küçük Tarkan.
1: Küçük Tarkan. Sizleri de çok teşekkür ediyorum. Bu arada tüm ekibimiz, sevgili Selin Ayten, Refik benim canlarım. Her şey gönlünüzce olsun.
0: Çok teşekkür
1: çok
0: ederim.
1: Çok mutlu oldum sizlerle.
2: Selin de orada. Seline de.
1: Seline selam gönderdim. Selin'cim. O hatta başka bir bölümden geldi bizi izlemek için.
2: Sizin ayrağınız alnına baha yazmış da o yüzden.
1: Tamam hayır yani bu ekipten.
0: Evet.
1: Ya Selin niye söyleyeyim? Tamam ben hani onu... Ben İyi ki varsın.
0: Hepinizden.
1: İyi ki varsın.
0: Yine bekliyoruz.
1: Selin.
0: Hayırlı olsun. İnşallah yeni şarkı.
1: Kendinize iyi
0: bundan
1: bakın. Her şey gönlünüzce olsun.
0: Siz de öyle.
1: Teşekkür
0: kocaman
1: ediyorum.
0: Bir alkış. Baha bizlerle birlikteydi.
1: Alkışlar sizlere.
0: Hoşçakalın.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış. Pırlanta.
6: Biraz fazla almadınız mı?
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
9: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
10: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 750 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
11: Sıla, sevilen ve en yeni şarkılarıyla bu bahar şehrinize geliyor.
12: Dolu dolu ağladım çok, dolu dolu.
11: 18 Nisan Cumartesi, Konya Selçuklu Anadolu sahne. 19 Nisan Pazar, Ankara Kongresyum. 16 Mayıs Cumartesi, Antalya Açık Hava. Organizasyon Hedef Sanat Production. Biletler Biletmiyo'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
13: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Via Caravan deşarjı sunar. Via Caravan.

0: Herkese merhabalar. Senin kanalın Dream Türk'te başlayan program Deşarj. Hanımlar, beyler ve gençler, herkese hoş geldi ve sefalar getirdi. Her hafta popüler isimleri sizlerle birlikte buluşturuyoruz, biliyorsunuz. Hemen hatırlatalım. X ve Instagram'da Dream Türk TV ve Refik Saroz olarak bizi takip alabilirsiniz. Melis bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altında yorumlarda buluşuyoruz. Şimdi her hafta popüler isimleri sizlerle buluşturuyoruz. Yaklaşık 2 sezon önce konuğumuzdu. Popüler müzik dünyasına adım attığı dönemlerde bir yıldız doğuyor dedik ve dikkatimizi öyle bir çekti ki çıkardığı şarkılar, video klipler, tarzı, dansı, bunları çoğaltabiliriz. Ve 2 yıl sonra o kadar güzel işler yaparak zirveye doğru tırmandı ki kendisi. Şimdi başarılarını ve müzik hayatını konuşmaya başlayacağız. Baran Mengüç'le birlikte. Hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: Valla bomba gibiyim. Senin başarılarını görünce çok mutlu oluyoruz Baran ya. Çünkü ilk geldiğindeki o anı hatırlıyorum da.
1: İki sene.
0: İki oluyor. Sene 2023 oldu.
1: 2023 mi?
0: Evet.
1: 2023.
0: İlk böyle güzel şarkılarını bize sunmaya başlamıştın. Evet. Popüler müzik dünyasında biri geliyor alttan.
1: Evet.
0: Ama kim geliyor bu? Böyle bir merak etmiştik ve o dönemden bu döneme çok güzel işlere imza attın, onu evet, söyleyebilirim. Evet. Hem video kliplerinle hem şarkılarınla, dansınla söyleyecek bir lafımız yok zaten.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok güzel işler yapıyorsun. Yine yepyeni bir şarkın. Karaçalı'yla geçtiğimiz haftalarda müzikseverlerle buluştun ama öncesinde yine bizi böyle şaşırttığın, video kliplerine konuşturduğun güzel işler var. Önce son itinle başlamak istiyorum.
1: Karaçalı'dan başlayalım.
0: Evet.
1: Olur. Nasıl başlayalım?
0: Böyle bu taraflara doğru böyle gidelim. Mesela neden video klip çekmedin? En çok
1: neden
0: merak ettiğimiz konu.
1: Neden video klip çekmedik? Şimdi hem zaten Karaçalı sürecinde aslında şöyle. Benim Karaçalı'yı yapış dönemimde Karaçalı ve haricinde ben 4 tane daha şarkı yaptım. Cilvelim çıktıktan 2 hafta sonra veya 3 hafta sonra bilemedin. 4 hafta değil, o kadar değil ama o süre zarfında ben bir kampa girdim. Albüm kampı gibiydi aslında. O kampta bir hafta içerisinde ben 4-5 tane şarkı ürettim. Sonra dedim ki bu albüm olmamalı, bunlar single single çıkmalı. Derken ben Karaçalı'nın tarihini ekibimle beraber koydum. İşte ondan sonraki çıkacak şarkıların da tarihi konuldu tabii ki. Ve o süre zarfında dedik ki Karaçalı'ya bence konserde bir şey yapalım. Live. Çünkü konserlerim başlıyordu o süre zarfında. Dedik ki konserde buna güzel bir klip yapalım. Ve sonra yayınlayalım.
0: O zaman sürpriz bir konser klibi
1: sürpriz
0: geliyor olacak.
1: Ya, tabii ki sürprizimiz
0: zaten
1: var.
0: Zaten konserlerin başladı.
1: Konserler başladı. Aynen.
0: Bir üniversitedeydin. Aynen. Oradaki atmosferi gördük. Çok orada süperdi. Sürprizler yaptın. Milyonlara
1: evet.
0: Bir seslenişin var. Evet. Helal olsun.
1: Teşekkür
0: ya.
1: Ederim.
0: Gurur duyuyoruz seni.
1: Ya,
0: gerçekten gurur
1: duyuyoruz.
0: Yani çünkü böyle başarılı gençler sektörde güzel işler yapınca biz çok mutlu oluyoruz. Çünkü son dönemde müziğin kirlendiğini hissettiğimiz bir şey zaman bu
1: evet,
0: zaman belki
1: evet,
0: de.
1: Evet.
0: İşte artikülasyonu bozuk arkadaşlar, yapay zeka kullanıyorlar. Onu evet. Bir harmanlıyorlar böyle bir popüler olma çabası içerisinde ama sizin gibi böyle müziğe değer vermiş ve kıymet vermiş genç arkadaşlarımız her zaman başımızın tacı. Ve çok da iyi işler yapsınlar bence.
1: Teşekkür ederim.
0: O zaman live performanslı bir Karaçalı geliyor olacak.
1: Gelsin.
0: Belki de doğrusunu yapıyorsun, biliyor musun? Çünkü şarkı çok güzel.
1: Uh-huh.
0: Şimdi klip de çok riskli, biliyorsun.
1: Uh-huh.
0: Hani sen klibe bir kompozisyon uyguluyorsun.
1: Uh-huh.
0: Kendi hayat, yani düşünceni bir kompozisyonunu klibe uyguluyorsun. Ama izleyici o şarkıyla o klibi bağdaştıramayabiliyor. Böyle bir live performans.
1: Aslında şöyle, Karaçalı çok fazla ben bir şarkı. Çok fazla
0: evet.
1: Ben bir şarkı olduğu için de klipte bunları yani kendimden ne kadar bir şeyler sığdırabilirim, çok fazla şey sığdırabilirim ve çok fazla şey de günün sonunda çok overdose olur yani. O olacağı için ben de dedim ki bu olmamalı. Hani live performans bunun çok daha böyle sonuçta orada bir kalıba uymak zorundasın.
0: Evet.
1: Bir şeyler yani sahnede bir kalıba uymak zorundasın yani. Klipte buna uymamak zorundasın. Ama işte şarkı da uymuyor ya. Normalde mesela ben şöyle dengelerim. Şarkılarım mesela Cilvelim. Hani bir yapısı var. Evet çok sınırların dışında. Ama o kadar da değil. Yani bir kalıbı var. Şarkılarım kalıp içinde olur genelde. Ama kliplerde kalıpların dışına çıkarım. Burada Karaçalı'da zaten kalıpların dışındayım.
0: Dışındasın.
1: Klipte de kalıpların dışında olursam hepten artık yani bambaşka bir dünya yaratabilirdim orada. Orada birazcık sakin kalmayı tercih ettim. Çünkü çıkacak, ya önümüzdeki şarkıları da görmeye çalışıyorum. Yani çıkacak iki şarkım var, onlara da klip gelecek.
0: Belki ve güzel bir taktik
1: da,
0: olur.
1: Yani onları da görmek, onları da düşünmek lazım. Çünkü yani bir tane şarkı yapsaydım belki %100 fokusumu verebilirdim ama böyle bölüştürmeye çalışıyorum enerjimi. Ya öyle daha doğru geliyor bana.
0: Güzel de oluyor. Aynen. Ama bize o enerjinin tatlılığın çok güzel geçiyor. Evet. Şimdi Karaçalı olmadığı için bir önceki single'ına dönmek istiyoruz. Danslarıyla çok konuşulan ve böyle gençleri gerçekten peşinden sürüklüyorsun sosyal mecralarda. Evet. O dans figürlerine birlikte. Bir cilbelimi ekranlarınıza getireceğiz. Ardından buradayız. X ve Instagram'da yorumlarda buluşuyoruz.

0: Video klip bir harika. Sosyal medyada özellikle TikTok'ta Baran'ın danslarıyla birlikte halktan çok güzel videolar geliyor.
1: Evet.
0: Bu videoları izlediğindeki düşüncelerini bir öğrenmek istiyorum senin. Çünkü milyonlarca
1: Çok.
0: bir videoyu böyle bir yukarı
1: Sürekli.
0: kaydırıyorsundur herhalde.
1: Valla çok tatlı. Askerden geldiğim an direkt akımı başlattık. Ve o kadar güzel reaksiyon aldı ki çok hızlı bir şekilde akımı yapmaya başladılar. Yani normalde hani akımlar belki belli bir zaman sonra patlar. Benimki çok hızlı patlama yaşadı. Ben daha akımı çıkarttığım gibi herkes dans challenge yapmaya başladı.
0: Peki şarkının iyiliği mi yoksa akım mı? Bu son
1: Beraber,
0: dönemde
1: beraber.
0: pik yapıyor şarkıyı.
1: Kesinlikle ikisi de birbirini besliyor. Yani sadece cilvelim dans challenge'sız da çok güzel bir şarkı tabii ki. Ama dans challenge da eklenince işin içine bence o asıl büyü orada. Çünkü yani ben bu şekilde dans edebiliyorum bu şarkıya. Hadi siz de katılın bana demek aslında bu yani.
0: Çünkü
1: Hani bu şarkıda böyle dans ediliyor demek aslında yani.
0: gençler aslında çok ciddi takip ediyor.
1: Evet.
0: Bakıyorum mesela etrafa giydiğin kıyafetler, yaptığın hareketler ve o video kliplerdeki uyguladığın o koreografiler gençlerin çok beğenisini
1: Evet.
0: topluyor ve bunun için de çok ciddi çalıştığını biliyorum dansla ilgili. Günde
1: Ya
0: her gün dans ediyor
1: şöyle,
0: musun?
1: şu sıralar konser takvimim yoğun olduğu için her hafta fix 2-3 kez provam oluyor. Dans provalarım. Çünkü yani çok fazla şarkı okuyorum sahnede. Ve o sahnelerin en az %80'inde dans etmeye çalışıyorum. O yüzden şu an provalarım arttığı için tabii ki çok sık yani dans ediyorum. Bir hafta, her gün etmem ama bir hafta içerisinde en az 2-3 kez ederim yani.
0: Harika. Valla yakışıyor da sana.
1: Teşekkür
0: Kliplerde de
1: ederim.
0: çok güzel uyguluyorsun. Konserde de bunu başarmak çok büyük bir marifet. Çünkü hem şarkı söyleyip hem dans etmek
1: Zor.
0: iyi bir performans gerekiyor. Yani diyaframını iyi kullanman
1: Evet.
0: gerekiyor. Bunu en iyi şekilde yapıyorsun ki insanlardan çok güzel bir alkış alıyorsun. Şimdi bu güzel iki şarkıyı çıkardın ama bundan sonra da gelecek olan

0: yaptılar. Aynen. Şimdi üçü de çok güzel zaten. Evet, evet. Hani Baran Mengücü hissediyoruz o şarkılarda. Şarkıları, o şarkıları yazarken ki bir hissiyatını öğrenmek istiyorum. Özellikle Kıyamam'dakini.
1: Ben mutsuz olduğumda şarkı yazamıyorum. Herkes öyle yapar, ben onu yapamıyorum. Mutsuz olduğumda benden şarkının şeysi gelmez, asla gelmez yani. Çok mutluysam ve gerçekten bir şeyler yolunda gidiyorsa ben çok iyi şarkı yazarım. Ve yani o da bir hafta içerisinde 5 tane şarkı yapmıştım mesela. O da bunlardan biri.
0: O kampa o girdiğin dönemde.
1: Kampa girdiğim dönemde bunu yaptım mesela ve o gün şeydim yani. Bugün iyi şarkı yapmak için buradayım. Bugün aslında hit yapmak için buradayım. Hani o kafayla geliyorum oraya. Ve seçtiğim kelimelerden tut hani düşündüğüm şeye kadar çok fazla kendimi ilhama hazırlıyorum zaten. İlhamın gelmesini beklemek değil olay. Bayağı ilhamı bildiğin çağırıyorum yani. Sen gel buraya biz bir şeyler yapacağız gibi bir şey yani. Sonra zaten olan oluyor.
0: Kelimelere takılıyor musun? Mesela bir kelime aklına geliyor. Evet, bu kelime bence bu şarkıya yakışır deyip öyle mi başlıyorsun şarkılara?
1: Şöyle ilk melodiyle gelişir aslında. Ben ilk melodiyi bulurum. Sonra bir tane söz, kelime bulurum böyle meme. Hı-hı. Ve sonra devam ederim. Genelde o hep böyle olur.
0: Kelime de zaten milyonlara peşinden sürüklüyor. O zaman sen de önce beste yapıp sonra şarkı yapan
1: bazı şarkılarda vardır. Bu arada nakaratlı tılsım vardır. Bazı şarkılarda mesela verse'de gizlidir o tılsım. Hı-hı. Kıyamam'da da asıl tılsım aslında verse'ünde gizli. Birkaç cümle var orada. O tılsımla beraber nakarat yürütüyor mesela. Cilvelim'de de mesela nakaratta tılsımı. Hani değişebiliyor yani o.
0: Tamamen sana kalmış biliyorum. En hızlı yazdığın şarkı hangisi hatırlıyor musun? Böyle Cilveli. Bir oturduğunda, Cilveli'm kaç dakika ya da kaç saat?
1: Valla askerde
0: gün?
1: Nakaratı bitti onun. Geldim, 10 dakika, 15 dakikada
0: askerlik
1: da...
0: Askerlik yaramışsan o zaman.
1: Aynen, çok yaradı. Herkes bunu diyor bu arada. 15 dakikada da verse'leri falan bitti. Paketledik şarkısı.
0: Peki bir şarkının tamamen böyle bittiğini Baran Mengüç nasıl hissediyor? Şimdi mutlaka
1: bitiyor.
0: Karalıyorsundur.
1: Direkt şey oluyor yani... İşte şarkının A şanı var, B şanı var, hı hı. Nakaratı var ya da işte pre-korusu var. O kadar güzel bağlantılar kuruyor ki içinde öyle güzel bağlantı oluyor ki hem kulağı yormuyor hem böyle can sıkmıyor. Tekrar tekrar dinletebiliyorsa asıl demodaki olay aslında bizim Mix Mastering'in sonunda duyacağımız olay. Bazı şarkılar mesela şey deriz, işte Mix Master'dan sonra ne olacak acaba? O şarkı bir yarım yamalak oluyor bu arada yani. O şarkıdan birazcık kaçmayalım da hani tam da olmuyor yani. Ama bazı şarkılar var demoda sanki bitmiş gibi. Öyle duyuyorsun o şarkıyı yani. Diyorsun ki tamam. Cilvelim mesela
0: öyle. Cilvelim öyle miydi?
1: İlk demosunu ben daha geldim askerden bir gün sonra demosunu dinledik. Bitti şarkı yani. Gol. Ben direkt demosunu TikTok'a yükledim.
0: Ciddi misin?
1: Speed up'ını yükledim hatta. Çünkü nasılım biliyor musun? O kadar heyecanlıyım ki. Diyorum hemen vermem lazım bu şarkıyı. Gittim speed up'ını yükledim. Bu sefer oradan diyorlar ki ben niye speed up'ını çıkarmadın? Yani o kadar heyecanlıyım ki hemen yükledim ki. Yani şu an kendi sound'umla mesela speed up yüklemesem, normal demo yüklesem dengeler böyle şey, mix master'a daha gitmemiş. Hani belli bir proses var orada. O prosesi daha atlatmadan ben lock diye yükledim şarkıyı yani. Ama baktı yürüyor. O sırada hemen mix master'ları hallettim. Klibi çektim.
0: O zaman sen de ilk böyle sosyal medyayı böyle tatlı tatlı kullananlardansın.
1: Tabii. İlk yokluyorum yani. Sosyal medyayı yoklarım.
0: Orada hayal kırıklığına uğradığın bir şarkın oldu mu? Mesela böyle çok güvendiğin bir şarkı vardı. Sosyal medyaya yükledin ama sonrasında istediğin bir güzel geri dönüş olmadı.
1: Bence Ayyaş daha fazla patlayabilirdi. Sosyal
0: daha nasıl patlayacak?
1: Yani daha fazla olabilirdi.
0: Baran.
1: Mega olabilirdi.
0: O dönem yok, sizle mega tut sizle kalktık.
1: Öyleydi ama mega olabilirdi. Şu an evet yani Ayyaş en peak şarkım benim. Hatta en patlamış şarkım.
0: Evet. Çünkü ama o dönemi çok iyi hatırlıyorum.
1: Patlama dönemlerini bak o kadar iyi ayırt ettim
0: Aralık
1: ki ben.
0: 2023.
1: Ayyaş'ın da çok büyük yüksek bir kesim alıcısı vardı. Ama mesela belli başlı patlamalar var. O patlamaları daha yoğun hissettiğim. Mesela Cilvelim'de ben Ayyaş'takinden daha yoğun hissettim. Neden bilmiyorum.
0: Ama neye göre mesela?
1: Neye
0: hangi
1: göre
0: mecrada?
1: İşte hangi
0: mecrada?
1: İşte çok
0: sosyal
1: önemli.
0: Medya mı yoksa ana
1: sosyal
0: akım
1: medyada.
0: Yoksa halk mı?
1: Ayyaş çok ana akımdı. Hı hı. Yani tanıttı yani beni. Böyle bir çocuk var dedi. Ana akım olarak ama sosyal medyada daha fazla patlayabilirdi. Atıyorum ya, TikTok'ta daha fazla patlayabilirdi belki.
0: Benim mesela görüşüm Ayyaş öncesinde evet bir

0: Baran Mengüç var, bir müziğini ortaya koyuyor. Geliyor bir çocuk. Bunu hissediyoruz zaten ama o ay yaşta sen milyonlara çok iyi ulaştın ve sonrasında zaten seni tutana aşk olsun. Tutmayalım da koşmaya devam et. O zaman 2023 yılına gidiyoruz. Daha doğrusu 2023 yılının son dakikalarında böyle Aralık ayında çıkan bir şarkıydı. Baran ne kadar tam patlamadı dese de aslında Ayyaş'la yatıp Ayyaş'la
1: Yetinmiyormuşum
0: kalkıyorduk
1: demek ki.
0: yani. O zaman video klibi daha çok izleyin, dinleyin, dinlettirin. Şimdi biz sizleri izletelim, ardından buradayız.

0: Dream Türk'te de şarja devam ediyoruz ve Baran Mengüç konuğumuz. Keyif alıyorsun, her şey yolunda.
1: Her şekilde, tabii ki de.
0: Bu arada hemen hatırlatacağım. Gelecek olan şarkıları var. Böyle yer yer onları da böyle araya sıkıştırmak istiyorum. Çünkü 2026 yılında Baran Mengüç'ten böyle gol gol gol gol şarkılar duymaya devam ediyor olacaksınız. Şarkılarında ne kadar hayatından izler barındırıyorsun?
1: Çok. Bu gelecek olan şarkı da çok. Ama çok yani. O kadar daha fazla çok olamaz. Kendi... Yani şu an versen mesela bütün tılsımı kaçacak ama ya, evime kadar.
0: Ciddi misin? Tamam, şarkı hangi şarkı olduğunu söyleme de insanlar kopya almasınlar.
1: Her şeyi anlatıyorum. Her şeyi. Ne varsa anlatıyorum.
0: Allah Allah.
1: Aynen. Her şeye yer veriyorum artık.
0: Peki kaleminde özgür olduğunu düşünüyor musun şarkılarında?
1: Tabii ki. Her şeyi yazabilirim. Kalıplara sığmam. Mesela bir sonraki çıkacak şarkımın adı Sarı Kız Hanım.
0: O tam sensin, biliyor musun?
1: Yani...
0: Çok güzel ama. Ayşen de
1: arkadan geliyor. Daha fazla nasıl söyleyebilirim yani?
0: Peki şimdi böyle bir müzik kariyerin var. İlk çıktığın dönem ve şimdiki Baran Mengüç. Bu dönemi böyle birkaç kelimeyle bir değerlendirsen, kendine puan versen kaç puan verirsin başarı anlamında?
1: Yani bu sene mi genel?
0: Hayır, genel anlamda. Hani çıktığın yıl Baran Mengüç, şimdi geldiğin nokta da burası. 2026. Aha. Çok büyük yol kat ettin. Evet. Tabii mutlaka aralarda böyle inişler çıkışlar olmuştur.
1: Bir 3 senemiz var.
0: Yani birçok sanatçı da böyle inişler çıkışlar oluyor ama yine böyle yukarı doğru
1: yani
0: gidiyor.
1: Yani şöyle, 3 senemiz var tabii. Bence ben çıkışımı her zaman Ayyaş gibi görüyorum. Onun öncesi böyle sanki hazırlık tempo gibi böyle. Hı hı. Çünkü zaten daha kendimi bulamamıştım. En son hani böyle buldum dediğim an Ayyaş.
0: Bulamamış olduğun klipler mi, bizi izlettiğin klipler?
1: Hangisi?
0: Çok güzel klipler Ayyaş öncesinde de var.
1: Ayyaş öncesi tabii ki güzel yani... denge, güzel bir klibim var mesela. O çok tatlı bir şarkı, çok seviyorum. Onlar benim bayağı çocukluğum ya, 18-19. 18 yaşında falandım yani. Yeni giriyorum hani. Ama Ayyaş... Kilit, hani başlıyorum dedim yani. Ayyaş'tan sonraki, mesela Ayyaş senesi zaten sonlarda, aralıktı, ben direkt 2024'ten başlatayım aslında. 2023 sonuydu çünkü.
0: Evet.
1: 2024 senesi benim için şöyle bir seneydi. Ben varım, ben buradayım ve ben bir şeyler yapıyorum dediğim bir seneydi. O sıra mesela 2024 yazı Ara Sıcak yaptım ben. Ara Sıcak diye bir şarkı yapmıştım, çok tatlı.
0: Ne güzel bir klip.
1: Aynen, Dayanamam diye bir güzel bir klip yapmıştım. Güzel bir şarkı yapmıştım. Ya onlar mesela benim için çok değerli. Bayağı böyle hani Baran Mengüç'ü Baran Mengüç yapan tatlı işlerden diyebilirim. 2025'te zaten albümü çıktı, Çay Karam. Avara albümü çıktı. Çay Karam zaten benim yine kırılımım. Çok seviyorum onu da. Zaten 2026 dediğimiz olay cilvelim yıktı cilvelim geçti. Zaten. Bence 10 üzerinden mi değerlendireyim?
0: Evet.
1: 10 üzerinden 7'yim bence şu an. Çünkü daha da gelecek. Daha tepelere geleceğim yani daha.
0: Puanın biraz kıt. Bence 8 falan olabilir. Çünkü başarı
1: son,
0: güzel.
1: Son ya, ben her zaman böyle mütevazi bir yerde olayım. Hani böyle
0: halk beni puanlasın.
1: Halk puanı yapırsın. Ya 10 da 7 iyidir ya. Çünkü daha iyisi geleceğini bildiğim için. Daha iyisi gelecek. Kendimi sınırlandırmayacağım.
0: İzleyicilere de merak ettirdik ama gerçekten takip edin. Bu arada Spotify'da da katalogundaki tüm şarkıları da dinleyebilirsiniz Baran Mengüç'ün. Oradaki başarı da zaten her geçen gün katlanarak yukarı doğru çıkıyor. Şimdi az önce şey demiştin, cilvelimin başarılı olacağını hissediyordun.
1: Evet.
0: Yazarken de hissettin, çıkardığında da halk tarafından gelen güzel sonuçları gördün. Hiç böyle... kariyerinde yani neden bu şarkıyı çıkardım dediğin bir şarkın oldu mu? Ya da seni hayal kırıklığına uğratan bir şarkı oldu mu?
1: Neden çıkardım dediğim oldu ya. Hesap
0: Verir
1: Kitap
0: misin?
1: Diye bir şarkım var.
0: İsim. Hesap
1: Senelerdir
0: Kitap.
1: Dinlemem o şarkıyı.
0: Neden?
1: Bilmem. Yani niye çıkardığımı hiç bilmiyorum. Senelerdir de dinlemem yani.
0: Burada niye slow çıkardığımı bir şarkı. Bilmiyorum. Bilmeyenlere evet, slow bir şarkı. Ama klipteki mesela tarzın...
1: Ondan öncekilerdi mesela. İlk üç şarkım keşke olmasaydı.
0: Hayır, ilk üç şarkında mesela iyi hatırlattın. Orada çok farklı bir tarz var aslında.
1: R&B yapıyordum. Bir evet. De şeydim ya, böyle toy, çocuk, hani böyle yapıyor bir şeyler. Öyle biriydim yani. Keşke olmasaydı. Onun dışındakileri seviyorum. Bakayım, düşüneyim. Evet, seviyorum. Hesap Kitap ve ilk üç şarkım dışındaki bütün şarkılarımı seviyorum.
0: Belki de şey yaparsın Baran ya, onları bu zamanın sample'larıyla... Ha, o kadar yıldır. Aa.
1: Yapma.
0: Peki. İstemiyor, yapacak bir şey yok.
1: Sakın gidip onu dinleme, onları dinleme.
0: Şarkı patlıyormuş şimdi, sen böyle dedin ya. Olabilir,
1: burası alakasız Türkiye biliyorsun. Benim en sevdiğim şarkı haline geliyor. Hesap Kitap mı? En çok sevdiğim şarkı.
0: Simlerde bir patlama yaratıyormuş, ay yaşı cilvelimi geçiyormuş.
1: Sonra hikayesini anlatmaya başlıyorum değil mi? Şöyle bir anda yazdım bunu.
0: Aslında çok güveniyordum ama patlaması için bunu uğraşmıştım diye. Şimdi müzik dünyasında senin gibi çok genç arkadaşlar var. Ve çok da güzel işbirliklerin oldu. Mesela en son yaptığın galiba Selin'di değil
1: evet.
0: mi? Onun dışında var mıydı?
1: Ediz var.
0: Ediz var.
1: Bir de ilk üç düetimden biri Eftalya Yağcı'yla var.
0: Ha, Eftalya Yağcı'yla evet. var. Şimdi bu kadar başarılı genç arkadaşlar var. Genç bir solistsin. Bir önceki dönemden birileriyle böyle bir meç olmak ister misin? Ters köşeye ama böyle gerçekten çok Türk halkının da şaşırtacak bir
1: Kesinlikle.
0: Tarz.
1: Kesinlikle, çok isterim.
0: Var mı aklında öyle biri?
1: Aklımda yok. Hiç yani şu süre zarfında hiç kafamda şey yok. Hani böyle düet yapsam kimle yapardım diyebileceğim bir şey yok. Bence biraz enerji işi çünkü o. Hani bir şarkı onu hissettiriyorsa ona gidersin gibi. Selin'de mesela böyle oldu. Ben Selin'i duyduğum yani kulağımda dedim.
0: Ama
1: Selin
0: yakın
1: girmeli
0: arkadaşsın
1: buna.
0: Değil mi?
1: Yakın arkadaşım Selin bayağı. Sonra gittim direkt yaptık şarkıyı. Ve hani öyle olmalı bence şarkılar. Şu an olsa yani isim versem onun için bir şarkı gerekiyor. Hani iki isim yan yana buluşup bir şarkı yapması gerekiyor vesaire vesaire. Çok proses ve yoğun bir süreç o. O sürece ayıracak şu an gerçekten vakit yok yani.
0: Hayır, belki şarkılarını yaparken hani onu da böyle bir tınlıyor olabilirsin ya.
1: İşte tınladığı zaman doğru isim. Şu an tınlamıyor. Şu an çok ben tınlıyorum ya. Yani birini duyamıyorum yani. İstesem de duyamıyorum.
0: Belki bir ters köşe
1: belki
0: bir şey gelir.
1: Belki ters köşe gelir yani. Neden olmasın? Ben istiyorum.
0: Olabilir yani. O dönemin en popüleriyle...
1: Tabii tabii, neden olmasın?
0: Şu dönemin en popüleri Baran Mengüç bir araya gelip...
1: Çok süper olur hatta.
0: Harika bir şey olur. Aynen. O zaman şimdi Selin'le düetinizi getirelim ekranlara. Ardından burada olacağız.

0: Şimdi son dönemde çok böyle konuşulan bazı olaylar var. Mesela şimdi sen müziğini yapıyorsun ve gerçekten çok başarılı müzisyenlerle de çalışıyorsun ama tek tuşla müzik yapanlar var ve son dönemde gündemde de bu çok fazla konuşulur olmaya başladı. Yapay zeka korkutuyor mu seni ilerisi için? Çünkü bazı sanatçılar hani kendi bacaklarımıza sıkıyoruz diyor, açıklamalarda bulunuyorlar. Çünkü sesi kopyalıyor, sesi değiştiriyor. Her şey biraz daha böyle basite indirilmeye başlandı aslında müzikte. Ben bir dinleyici olarak önce şu fikrimi söylemek isterim. Evet, var. Dijitalde de bir pik yapıyor, sonra düşüyor. Onları da görebiliyoruz ama duygu var mı desem, duygu bence yok.
1: Yok canım.
0: Hani sizin birebir o canlılığınız daha güzel ve daha keyifli geçiyor. Yani ben dinlerken keyif alıyorum en azından. Mutlaka izleyici de öyledir. Genç bir arkadaşsın, yolun çok başındasın ve koşarak yukarıya doğru çıkmaya devam ediyorsun. Bu düşünceni merak ediyorum ya.
1: Ya şöyle, bence yapay zeka dediğimiz olay günden güne daha da büyüyecek bence. Ya ama bence müzisyenleri bilmiyorum çok da korkutmamalı ya. Çünkü halkımız da görüyor yani bunu ve anlıyorlar neyin ne olduğunu. Hani sonuçta yapay ve zaten başta yapayı duyduğunda zaten ön yargıyla başlıyorsun o şeye.
0: Evet.
1: Dinliyorsun, dinliyorsun sonra bitiyor. Çünkü o duyguyu arıyor insan yani. Yapay zeka dediğimiz şeye istediğin kadar vokal triklerini yaptırt. O duygu yoksa ya o duyguyu yansıtamıyor yani bir şekilde biz de şahit oluyoruz. Bazen biz de deniyoruz. Hani sonuçta birkaç program çıkıyor. Müzisyen olarak diyoruz ki bunlar ne, bunlar ne bakıyorsun. Ve kesinlikle o duygu yok yani. O duyguyu da insanlar yakalayamadıkça yapay zeka günden güne sadece tükenecek yani. Şey olmayacak, o kadar büyümeyecek konu. Ben o kadar kafaya takmıyorum o muhabbeti.
0: Çünkü bu kadar güzel klipler çekip, maliyetli klipler de çekiyorsun bu arada. Prodüksiyonu kuvvetli klipler çekiyorsun. Şimdi seni böyle bir tarıyorlar. Yapay zekalı klipler de böyle çok konuşulmaya başlandı artık. Yani benziyor
1: Bazı
0: mu? Benzemiyor.
1: konularda bu arada yapay zekayı doğru kullanabilirsen önün çok açılır gibi görüyorum bazı konularda ama mesela klip dediğimiz olayda yani yapay zeka dediğimiz olay bir FX yapıyorsa bir şey yapıyorsa tabii ki ondan yardım alacaksın bence yani klip konusunda. Müzik konusunda demiyorum ama. Yani müzik konusunda ben bilmiyorum ben almayı çok doğru bulmuyorum. Ben çünkü bir, ya öyle çalışma stilim öyle değil. Ben bir şey oluyor ben geçen mesela dün şarkıyı bitirip normalde export atmam gerekiyor. Menajerime. Dedim ki ben canlı çaldırıyorum buna. İletişime geçer misin Özdemir abiyle falan. Ut çaldırdım. Direkt bugün bitirdim falan. Hani. Yani öyle
0: O
1: oluyor. Normalde ne
0: şarkılarda
1: olur mesela? Gidersin bir programa atarsın.
0: oradan
1: Orada
0: yaptığın işi.
1: halledersin. Ben sevmiyorum onu.
0: Ama işte yaptık işler de bu kadar başarılı olup
1: Evet.
0: keyifli de geri dönüş oluyor
1: Tabii canım.
0: bence.
1: Evet, şey var çünkü o adam yani çalarken kendi ruhunu katıyor oraya yani. Ki bunu hissettiriyor bize.
0: Şey geldi aklıma şu anda. Hani yetenekliysen yapıyorsun, yapay
1: Evet, yaparsın
0: zekaya
1: direkt. Niye yapamayasın?
0: Yani
1: Çok da bu arada çok da uzun
0: yeteneksizsen
1: bir şey değil yani. Çok uzun bir süreç değil bu. Bir gün içerisinde bunu halledebilirsin.
0: değil mi?
1: Aynen.
0: Yani şu an biz bile şarkıcı olabiliriz yani. Ama herkes bence işini yapması
1: Bence
0: gerekiyor ve
1: herkes işini yapsın ya.
0: bence de yani
1: Yani
0: herkes işini yapsın.
1: deniyorsalar tabii ki denesinler, şey yapsınlar ama yani zor ya. O kadar kolay değil yani. Ben kolay olduğunu düşünmüyorum kendim
0: Müzik
1: için.
0: dünyası sence kolay mı? Çünkü biliyorsun, küçüklüğünden beri aslında müziğin içindesin. Tam anlamıyla profesyonel hayatına geçiş yaptığında hayal kırıklıkların oldu mu?
1: Tabii.
0: Yani ben böyle hayal ediyordum, aslında böyleymiş.
1: Tabii
0: Yani
1: canım
0: çok
1: yani birçok şeyle
0: şaşırdım.
1: karşı karşıya kalıyorsun yani. Sektörün yani güzel şeyleri de var, kötü şeyleri de var. Hepsine maruz kalıyorsun. Kendin için de doğruyu bulmak zorundasın ya, o yüzden hata da yapmak zorundasın. Hata yapmadan doğruyu çok zor görmen yani.
0: Yaptım öyle büyük bir
1: Çok zor.
0: hata.
1: Çok büyük bir hata yapmadım. Çok büyük bir hatam belki güvenmek falan olabilir yani. İş dünyasında olabilir hani. İnsanlara mal olan, insanların çok gördüğü bir şey değil de benim kendi dünyamda olan müzik adına hatalar olabilir yani. Onun dışında böyle sersemledim diyebileceğim bir şey yapmadım ki yani Allah'a şükür ekibim, yapımcılarım çok iyi kalpliler ve hani gerçekten abim, ailem diyebileceğim insanlar.
0: Ama çok iyi yönlendiriyorlar mesela.
1: Yönlendirme stilleri hani böyle nasıl başladıysam öyle devam ediyor. O yüzden nazar değmesin, hala böyle koşmaya devam ediyorum kendi ekibimle beraber. İşte şu an yani ilk başta mesela biraz böyle ben de adapte olmaya çalışıyordum hayatın içine. Ya bu hayatın içine ben de adapte olmaya çalışıyordum.
0: Ama aslında adapte değil miydin yani? Sonuçta müziğin içinde büyüdün.
1: İşte öyle olmuyor. Öyle olmuyor.
0: Profesyonel hayata geçince mi farklı oluyor?
1: Profesyonel hayata geçtiğinde öyle olmuyor.
0: Çünkü yani, büyük bir sorumluluk var
1: değil mi? Çünkü büyük bir sorumluluk var. Bir de böyle ilk başladığın için kendi karakterini tanımaya çalışma evresinde ya bu sarı renktir hani diyemiyorsun. Anlatabildim mi demek istediğimi? Çok da yani karar verdim ve ben buradayım. Acaba sarı mı, acaba pembe mi oluyorsun ve o kararsızlıkta birazcık akıntıya kapılıp hata yapabilirsin. Ama mesela şu an her şeye karar verebilirim. Yani doğruyu yanlışı görebilirim. Neyin beni kötü etkileyeceğini görebilirim. Neyin beni kötü etkilemeyeceğini görebilirim. Bunlar birazcık deneyim gibi görüyorum yani.
0: Çünkü kendinden eminsin.
1: Çünkü kendimden çok eminim artık yani. Kendimden emin olduğum için ne olursa olsun ben bir şekilde doğruyu bulurum kafasında ilerliyorum. Öyle de oluyor.
0: Ve güzel çok de oluyor. Yani. Şimdi EP'in var. 2025 yılı içerisinde 21 Şubat'ta çıkardığın Avare The Performance Avare The Performance diye. Burada iki şarkıya böyle aynı konsepte bir video klip çekti. Şimdi Şahmaran'ı önce ekranına getireceğim. Klip çok basic bir klip ama şarkı yine bizi başka bir diyara götüren harikulade bir şarkı diyebiliriz. İzleyelim, sonrasında devam edeceğiz sohbete.

0: güzel bir EP'di ve EP'nin şarkılarından bir tanesi evet, bu da. Evet. Düşünüyor musun albüm yapmak? Ya da dünya mesela single'a doğru koşuyor ya. Ama son dönemde Türkiye'de de tekrardan bir albüm yapan geldi. İsimler çoğalmaya başladı. Eskiden bu hiç yoktu.
1: Geldi.
0: Hep tek tek tek tek tek böyle yapıyorlardı, gidiyordu. Sanatçının da işine geliyordu. 10 şarkıyla uğraşmaktansa şimdi 10 şarkıyı da insanlara çok doğru bir şekilde sunabiliyorlar. Albüm mü, single mı diye sorayım önce sana.
1: Single.
0: Neden? Daha mı kolay?
1: Yok, kolaylığından asla kolaydan, zordan kaçınmam bu arada. Şu sebepten, single'da farklı farklı karakterlere bürünüp Baran'ın bu yönü de var, bu yönü de var, bu yönü de var deyip dönemsel olarak insanları bir şekilde şey yapabilirim. Yani manipüle etmek demek istemiyorum bu arada. Ama yani bu dönem bu karakterimi dinleyin, bu dönem bu karakterimi dinleyin. Hani bu arada müzik karakteri olarak hani birçok sonuçta karakteristik özelliği var müziğin. Bunu da dinleyin, bunu da dinleyin, bunu da dinleyin yapabiliyorum. Ve bunu dönemsel yapabiliyorum single'larla. Ama albümde bence her şey konsept gözükmeli. Ve bir konsept, bir karakterin, bir karakterin içinde insanlara bir şeyler sunabilirsin gibi bakıyorum ben. En azından ben böyle görüyorum albümleri. Mesela Avare EP'sinde ben gizemli, avare ve çok gerçek, asıl kalıplara sığmayan çocuk olarak bir albüm yapmıştım mesela. Ve her şarkı birbirine bağlantılıdır mesela orada. Ve böyle albüm yapmak istediğim bir evre şu an gelmez. Şu an çünkü farklı farklı karakterlerimi yansıtmak istiyorum.
0: Yapmak istediğin müziği mi yapıyorsun peki şu anda?
1: Evet. Farklı farklı. Yani ben mesela Cilvelim'le dedim ki, Cilvelim'le bak sizi oynatıp dans ettirebilirim. Sonra mesela bir diğer şarkımda dedim ki çok fazla ben olabilirim. Şimdi diyeceğim ki mesela Sarı Kızlarım Çıkacak atıyorum. Ben sizin ailenizin çocuğuyum yani. Bayağı evdeki çocuğum ben yani. Ve buyum. Ya gerçek bu, gerçekten buyum. Ve bunu yansıtacağım. Sonraki şeyde mesela diyeceğim ki hadi bakalım tatile çıkıyoruz. Bodrum'da aç beni dinle. Oh. Ya bu çocuk olacağım yani. Aynen süper. Öyle. O yüzden bu era bu ya. Birazcık böyle gerçekten kendimi ve yaşımı yaşamak istiyorum yani.
0: En güzelini yapıyorsun. Aynen. Ne yapmak istiyorsan onu yap Baran. Evet. Ya insanlara tabii ekibin çok önemli.
1: Yo, ekibim de çok saygı duyuyor bu arada. Böyle şeylerde böyle ben çok absürt bir karar değilse, bir karar alıyorsam kesinlikle hep desteklerler beni yani.
0: Harika.
1: Ya aynı hazda da böyle koştururlar yani.
0: Ya geriye dönüp şunu deme. Ya keşke bu dönemde şu yaşta bu şarkıyı yapsaydım deme. Yapmak istediğin her şeyi yap çünkü güzel bir başarı.
1: Evet.
0: Geri dönüşler çok güzel. Halk tarafından güzel sonuçlar alıyorsun. Tebrik ediyoruz seni.
1: Teşekkür
0: Gerçekten
1: ederim.
0: Çok tebrik ediyoruz. Şimdi kataloğuna baktığımızda hareketli sayın çok fazla. Bunun bir sebebi var mı? Slow'ları böyle bir
1: hareketliyim.
0: Seçiyoruz.
1: Hareketliyim. Çok açıklaması yok ya. Hareketliyim yani. Slow yaşamayı sevmiyorum ya. Bazen olması gerekiyor. Mesela slow'lardan en çok sevdiğim şarkım Yan. Zaten bir tane var en çok sevdiğim. Mesela kitabı saymıyorum ama. Bir tane var yani daha. Ne var ki? Yan var yani. Yan da benim harbiden şey dediğim bir şarkı yani. Bu çıksın. Bu çıkmalı. Arabesk mi? Slow mu? Bu çıkmalı. Dediğim bir şarkı. Hala da dinlerim. Seneler geçse de dinlerim. 30 yaşında olsam, 40 yaşında olsam da dinlerim.
0: Hiç böyle slow şarkı çıkmıyor mu?
1: Ya çıkıyor. Kalemde. Çok fazla yazıyorum. Hem de o kadar fazla yazıyorum ki. Ama
0: sen
1: çıkartmıyorum. Aynen öyle.
0: Böyle sakladığın bir hit var mı slow'da? Bir de o var, yönünü var. De çok, görmek isteriz belki.
1: Çok fazla var. Çok fazla var. Ama işte zamanı değil. Bir şarkıların zamanı olduğuna inanıyorum. Şu an benim yaşım onu kaldırmaz. Yaşım kaldırmaz onu. Öyle gözükmek istemiyorum. bir süre sonra birazcık böyle yaş alıp daha böyle oh be biraz dinlenelim dediğim an yaparım tabii ki. Ama şu an yapmam. Kanım
0: bir 20 yıl sonra falan herhalde izleyici.
1: Yok ya. O kadar değil. Çok erken yaşlanacakmışım gibi şu an feedback verdim. Ne zaman hareket liden yorulursam o zaman yaparım.
0: Bence sen yorulmazsın. Yani. Yorulma, bizi de yorma.
1: Umarım
0: zaten
1: yorulmam.
0: Malum insanlar böyle hareketli şarkılar istiyor.
1: Evet.
0: Bize de vermeye devam et.
1: Evet.
0: Güzel şarkılar yazıyorsun. Hiç böyle birine vermek istediğin bir şarkı var mı? Hmm. Ya da ben bu isme bir şarkı yapmak istiyorum mutlaka vardır düşüncende.
1: Yani Tarkan'a çok fazla yapmak isterdim tabii.
0: Yaparsın ki. Bence. Elinizden sonra çok iyi olur.
1: Geçen benim Karaçalı'yı, videoyu beğenmiş. Buradan da sevgiler olsun.
0: Gerçekten.
1: Geçen böyle bakıyorum profilime, işte beğenenlere falan. Bir baktım Tarkan. Nasıl yani dedim. Bir daha bakıyorum, bir daha Tarkan. Bir daha okuyorum, bir daha Tarkan. Beğenmiş yani. Karaçalı'yı beğenmiş. Ve ben Karaçalı'yı beatini dinlediğimde dedim ki bu Tarkan gibi uçuyor bu dedim. Acayip bir beat. Ben hemen buna giriyorum dedim. Bak manifest işte.
0: Evet. Ama sen bunu...
1: Kim bilir ne dedi.
0: Geldiğim bir önceki programda da söylemiştin. Çok manifestliyorum.
1: Ben öyleyim ama ben ediyorum. Yemin ederim benim söylediğim şey 5 dakika sonra oluyor. Allah çarpsın. O kadar bundan netim
0: ki.
1: Güzel
0: şeyler benimle ilgili.
1: Bak Ayşen'le beraber bir kelime ediyorum. 5 dakika sonra oluyor. Ne olur söyle ya.
0: Arkadaşlar Baran'a çok güzel bakın. Güzel şeyler söylüyor yani, benimle ilgili Baran.
1: Şey
0: ama hiç
1: onu da
0: olmuyor.
1: Böyle...
0: Anlatmaya devam ediyor.
1: Ya spiritüel evet. Bir adam da değilim yani. Sadece iyi düşünüyorum. Buna çok inanıyorum yani. Sadece kalbim çok iyi düşünüyor. Yani iyi niyetli bir şekilde bir şeyin olmasını istiyorsam ama iyi niyetli oluyor. Senin için de düşünce.
0: Tamam düşün. Güzel
1: ama ne olduğunu
0: düşün.
1: Bilmem lazım.
0: Yayın sonu söyleyeyim. Tamam. Ben sana bir liste vermeyeceğim böyle. Çocuk bir daha benimle muhatap olmuyor.
1: Şey diyormuşum. Onu istemiyoruz. Onu yapamıyorum.
0: Pekala bu keyifli sohbet bir çay karam yakışır herhalde. İzleyelim ardından buradayız.

0: Via Karavan'ın sunduğu Deşarj devam edecek. Via Karavan.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine, güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makasa çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.
7: Arabanı arabamla.com'a değerinde tüm sat.
8: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
9: Setur Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
10: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
11: Bu kadar artık show.
9: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu...

0: 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Alanya'dayız. Kutlama etkinlik programı. Saat 20. Atatürk Anıtı önünde buluşma. Saat 20.30. Fener Alayı yürüyüşü. Saat 21.30. Eski Alanya Belediye Binası arkasında Ceza konseri. Gözü görmüyor henüz. Takipteler ses etmez sus. Bir vakit olmuştu. 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte Alanya'da kutluyoruz. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Via Karavan'ın sunduğu Deşarj devam ediyor. Via Karavan.
2: Devam ediyoruz Çay Karam sonrasında. Siz klibi izlerken biz burada kamera arkasında çok güzel şeylerden konuşuyoruz. Baran'a saygım biraz daha arttı. Ben sürekli Baran'a bir şey yazarmışım. Aynen. Baran benim için bunu
3: şunu
2: iste.
3: Benim için
2: şunu iste. Şunu iste.
3: Bir dileğim daha var. Ben için yeşil cin.
2: Ay çok tatlısın ya, yemin ederim. Stüdyo mu sahne mi?
3: Sahne.
2: Sahnede... Nasıl bir Baran hayal ediyorsun? Şu anda o Baran'ı hayal ettin mi yoksa daha bir...
3: Ya, yaşadım. Yaşadım. Hayal etmedim, yaşadım. İlk çıktığım daha yani 6 gün önce. Aynen. Ha. Çıktığımda yaşadım hayalimi. İnanılmazdı. O kadar özgür hissediyordum ki. Çok özgür hissediyordum kendimi yani. Her bütün dans mı edeceğim? Yapabilirim. Stüdyoda dans edebilir miyim ben? Hayır. Tamam, bir noktaya kadar edebilirim yani. Dans ediyorsun, kendini izlettiriyorsun, şarkı söylüyorsun. Canlı performans yapıyorsun. Orkestranın arkanda dev gibi, dansçıların yanında, seyircilerin önünde muhabbet de edebilirsin istediğin kadar. Daha ne? Biz yani 1,5 saat mi sahne yapıyorsun? 1 saat mi? O an senin abi.
2: Sen bu enerjiyle o dev konserlerde insanların arasında dalarsın bence.
3: Dalarım. Öyle bir yalan açarsalar bana dalarım.
2: Baran'ın şey diye geziyormuşum.
3: En arkada. Sen bir şey istiyor musun? Sen bir şey istiyor musun?
2: Bir bakmışız Baran en arkada tek... diyor. Söz mü, müzik mi?
3: Söz. Yok, müzik.
2: Müzik.
3: Evet.
2: İnsanların şarkıyı sevebilmesi için...
3: Melodi çok önemli.
2: Melodiden mi etkileniyorlar?
3: Aa, ben aslında
2: tam
3: eşit...
2: tersi düşünüyorum aslında.
3: Bak şimdi, söz yazdım.
2: Söz beni daha çok etkiliyor.
3: Çok. Bir tane söz söyle bana, bir kelime söyle. Aşk. Random, at kafadan.
2: Aşk, sevgi.
3: Aşk. Aşk, sevgi. Mesela aşk, sevgiyi... Çok ilginç bir melodiyle yaptım sana mesela. Aşk, sevgi, aşk, sevgi. Bu şarkıyı sever misin?
2: Hissedersen
3: sevemezsin.
2: Severim.
3: O melodi kötüyse sevemezsin. Ben melodiyi böyle yapıyorum. Benim şarkım bu. Aşk, sevgi, aşk, sevgi. Böyle bir şarkı. Sevemezsiniz, mümkün değil. Melodi çok önemli. Ama normal pop yapalım. Aşk, sevgi. Aşk, sevgi.
2: O zaman %50.
3: O zaman yaparsın bir şekilde. Ya melodi,
2: beni çok ikna ediyorsun.
3: Doğru bir melodi varsa o şarkıda, o şarkı tutar.
2: Ayrılık şarkısı mı, aşk şarkısı mı?
3: Aşk şarkısı.
2: Adım hareketli yapıyorsun.
3: Aşk şarkısı. Ben mümkün mertebe övüyorum şarkılarımda zaten.
2: Gece mi gündüz mü sana göre, gece, Baran'a göre?
3: Sabah hiç bana göre değil. Ben gece adamıyım ya. Hiç uyumuyorum yani.
2: Ciddi misin?
3: Baykuş gibiyim, altıda yatıyorum.
2: Gündüz full uyuyor musun?
3: Yok, erken kalkıyorum. Az uyuyorum.
2: Az uyuyorsun. Hı. Nasıl dayanabiliyor? Tabii genç olduğun
3: hiçbir
2: için.
3: Hiçbir fikrim yok. Buna benim de fikrim yok. 6'da 5'te yatarım. Hiçbir doğru bir örnek değil bu arada. Lütfen yapmayın. Beni de teşvik edin ki ben de düzeleyim. 6'da yatıyorum, sabah 11'de 12'de kalkıyorum yani. Çok az uyuyorum ya.
2: Ama şey, şimdi üretken zamanındasın ya.
3: Evet, belki de o yüzden.
2: Ondan dolayı şimdi kafada o milyon sözler şey geziyor dönüyor. Şu anda şarkı sözleri. Nasıl çıkıyor bu şarkılar?
3: Milyon tane şey dönüyor kafada tabii ki. Hızlı bir tempoda olduğumda böyle oluyor. Ama geç kalkma.
2: İyi vallahi.
3: Yani bazı geç yatarım çünkü... deyince şey algısı oluyor değil mi?
2: Hmm. Kesin akşama kadar uyuyorsun.
3: Geç kalkıyorsun. Yok yani erken kalkıyorum.
2: Başta bir şey söyleyeyim. Şu an stüdyodan geliyor ve kıta değiştirerek geldi.
3: Vallahi öyle ya.
2: Bu kadar da disiplinli ve bu kadar da çalışkan bir arkadaş.
3: Dün 6'da yattım. Bugün 10'da kalktım.
2: Stüdyoya gittim,
3: Ataşehir'e gittim. Ataşehir'den buraya geldim. Bir de yani yaka değiştirmeyi bırak, yakanın da bir ötesine geçtim. Burası yakanın ötesi yani.
2: Evet, biraz uzakta bir de bizim stüdyolar arkadaşlar. Biz Tekirdağ köfte yemeye gideceğiz 5 dakika sonra. Ya o kadar oraya yakınız yani. Ondan dolayı Ataşehir'den buraya. Vav, çok iyi. Peki tek başına üretmek mi yoksa ekip bir şeyler yapmak mı?
3: Ekip işi her zaman iyidir.
2: 5 yıl sonraki Baran'ı nerede görüyorsun müzik dünyasında?
3: Yani 5 yıl içerisinde hayallerime ulaşmam gerekiyor.
2: Şu an ne kadarına ulaşabildin ama?
3: Bence Cilvelim çok büyük bir kralımdı. Cilvelim cidden benim hayatımın en kritik kralımı olabilir. Umarım hani bunu kaplayacak şarkılar da yaparım ve onlara da böyle kırılım derim. O zaman işte kendimi iyi hissedeceğim.
2: Ama bayağı. Bence geliyor bu yıl.
3: Bence geliyor.
2: Geliyor.
3: Bence
2: geliyor. Analog sound mu yoksa dijital sound mu sana daha...
3: Ben ikisini de armağanlıyorum. O yüzden ikisi de.
2: Sen zaten bütün Dilbelim'in eskileri mesela çok iyi başı, armağanlıyorsun.
3: Analog geliyor. Full canlı. Sonra dijitale bağlanıyor. Yani her şarkımda böyle. Her şarkımda analog da var, dijital de var yani. İkisi de var.
2: Klibi güçlü şarkı mı yoksa sade şarkı mı?
3: Klibi güçlü şarkı.
2: Ama sen de bunu çok iyi başarıyorsun. O klip temalarını sen mi belirliyorsun?
3: Yani beraber.
2: Şöyle olacak,
3: hep beraber,
2: böyle olacak
3: yani,
2: diye.
3: Yani bazen menajerimle oluyor, bazen yapım ekibimle oluyor, yapımcılarımla oluyor. Bazen dans ekibimle oluyor, bazen koreografımla oluyor. Ama mesela her şarkıda bu saydığım isimlerden böyle döner yani. Hı hı. Çok sayılı. 4-5 isimde döner bu.
2: Şimdi background'a baktığımızda hep kendin ürettiğin sıfır şarkılar var. Hiçbir cover yok. Bir cover yapsaydı hangi şarkı olurdu Baran'ın hayatında?
3: Kuzu Kuzu.
2: Tarkan.
3: Yani sahnede de zaten
2: şey
3: okuyorum.
2: Bir yakında kesin bir düet gelir arkadaşlar. İnşallah. İyi bir manifestlemiş yine.
3: Yaptım ya.
2: Yani Tarkan beğendi diyor. Kuzu Kuzu cover diyor.
3: Ya ne diyeyim.
2: Bir bakmışsın önümüzdeki aylarda Tarkan
3: İnşallah.
2: Ve Baran Mengüç.
3: İnanılmaz olurdu.
2: Nasıl bir şarkı hayal ederdi?
3: En iyisini yapardım. En iyisini yapardım.
2: Şu an var mı aklında ya da böyle bekleyen kenarda bak bu Tarkan için uygun dediğin bir şarkı yoksa yeniden yapalım. Mi yazar?
3: Ben sevmem öyle bekletip aa bak bu şarkı sana uygundu demeyi. Tarkan geliyor yap ya hani.
2: At nakaratını WhatsApp'ına yolla böyle bir şarkı yaptım abi gel okuyalım. Yapar mı? İşte gençlerle çok iletişim açık bir adam.
3: Öyle olduğunu düşünmüyorum ya. Ya Tarkan'ın öyle değil. Genel bu işlerin öyle ilerlediğini düşünmüyorum. Yani ben onun için bir şey
2: ama
3: yapacağım.
2: Zaten sen Edis'le öyle bir ara Edis seni dinliyor. Yine böyle bir Tarkan gibi iletişim olmamış mıydı? O dönemi hatırlamaya çalışıyorum ama yanlış mı hatırlıyorum?
3: Yani Edis benim Denge Yok şarkıma denk geliyor.
2: Tamam.
3: Ben iletişime geçiyor. Sonra ben stüdyoda ben Ayaş'ı dinletiyorum ona. Hmm, Ayaş benim şarkımdı geçiyor. Normalde ama demek mesela ki... şey dememiştim hani Edis girse ne olur dememiştim. Edis'le tanıştıktan sonra bu muhabbet oldu. Hmm. Aynen.
2: Belki de bak şu anda beğenmeye başladı.
3: Aynen.
2: O ya
3: oraya gidiyor
2: beğendi.
3: İşte. Bize baksana şeye hesapladım. Ben şey... O zaman
2: oradan oraya gidiyoruz.
3: 5 gün sonra da yazar. Oraları kovalıyoruz.
2: Peki bu tüm kariyerdeki şarkılarını hepsini ele alırsak bir filmde hangi şarkıyı konumlandırırdın bir film olsaydı?
3: Oo çok iyiymiş. Belli başlı filmler söyleyeceğim. Titanic'te yan çalsın. Yan sen de benim gibi yan. Bakıyor falan.

0: Karayip Korsanları'nda Karaçalı çalsın.
1: Karaçalı.
0: Aynen.
2: Girmesin aramıza Karaçalılar, bizi küle demez yangınlar, beni deli eder, yine de kıyamam sana.
1: O zaman sonla devam ediyoruz. Yavaş yavaş da programın sonuna geleceğiz. Aklımda
0: şey dönüyor. Sen ya. Yan dönüyor ya. Onu hayal ettim ya.
1: Sen düşün, film gelirse aklına yine Veda'da yaparız.
0: Daha gelmez. O kadar her gücü bu tutmayayım artık.
1: O zaman sonla sizi baş başa bırakıyoruz arkadaşlar.

0: one thing that I've known about Haley.
1: Senin kanalın Dream Türk'te haftanın konuğu Baran Mengüç'tü. Ben çok keyif aldım gerçekten. Yani o kadar eğlenceli ve o kadar enerji bir adamsın ki. Ve o manifestlerin de bize bir ilham verdi yani. Şimdi buradan çıktıktan sonra yazacağız biz de bir şeyler.
2: Tabii.
1: Karalayacağız. Mutlaka. Biz de Tarkan'a ulaşacağız.
2: Hadi inşallah.
1: Ay, çok seviliyorsun. Çok başarılısın.
2: Çok bak,
1: gerçekten
2: ederim.
1: Bunu yürekten söylüyoruz.
2: Çok teşekkür ederim. Seviyorum.
1: Klibin, dansların, duruşun, tavrın, tarzın o kadar güzel bir gençlere örnek oluyorsun ki bence. Ve gençler de çok güzel bir şekilde seni örnek alıp sosyal medyalarında da zaten o güzel videolarıyla bunlara şahit olabiliyoruz.
2: Evet.
1: Hemen hatırlatalım. Bu şarkıların dışında çok güzel şarkılar da var. Geliyor şarkılar.
2: Geliyor.
1: İsimleri bir daha alalım. Nasıl verdik programda?
2: Sarı Kız Hanım geliyor. Sonra Kıyamam geliyor.
1: Ve çok da iddialı iki şarkı diyebiliriz bu şarkılar
2: hatta
1: için.
2: Hatta sizi vereyim. Selin'le bir tane daha düetim geliyor.
1: Ne diyorsun? Bunu gider ayak söylüyorsun.
2: Gider ayak. Sonda sürprizi verdim ya.
1: Aa, o da bu şarkılar arasında mı olacak yoksa?
2: Kıyamamdan sonra inşallah.
1: Aa, üçüncü şarkı olarak görüyor olacağız onu da. Evet. Yine böyle hareketli.
2: Yine 2000'leriz. Yine 2000'lere geri dönüyoruz.
1: Wow. Kimyanız tuttu Selin'le. Güzel. Harika. Selin'i de çok severim bu arada. Onun da duruşu çok güzeldir ve güzel bir ses rengi vardır.
2: Evet.
1: O zaman Baran Mengüç 2026 yılında çok güzel single'larla sizlerle buluşacak. Hemen kataloğundan tüm şarkıları dinleyebilirsiniz arkadaşlar, takip alabilirsiniz. Bu arada Baran Mengüç olarak sosyal medyadan seni takip ediyorlar.
2: Evet.
1: Orada da nerelerde konser verecek onları görebilirsiniz. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı?
2: Sizi çok seviyorum. Benimle kalın. Ben de sizle kalayım. Öpüyorum sizi.
1: O zaman biz de programı bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Via Karavan deşarjı sundu. Via Karavan.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trend dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçide bak abi.
1: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
5: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Ama benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trend dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
0: Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
12: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
13: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
12: Yok mu bunun bir çaresi?
14: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
15: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
16: Tur yurt dışı şov muhteşem konuklarıyla başlıyor.
17: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Workbomb fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
16: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler.
18: Tur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor.
16: Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.

0: Mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde. Güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide? Hangi kredi?
6: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Ne? Kazancım net, sigortam net.
9: Setur Yurt Dışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
10: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Work bomb fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
9: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler. Setur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
6: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?

0: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
1: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 750 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

Türk'ü HD olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

Gelmiştin, yasaklıydın, geri gelmiştin.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.